0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye dönmüştü. Tebük seferine katılmayan üç mümin vardı. Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi radıyallahu anhum. Hazreti Ka'b, Peygamber Efendimiz'e hiçbir mazereti olmadığını, ihmalkarlık nedeniyle katılmadığını dile getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün müminlerin bu üç Müslümanla görüşmemelerini ve konuşmamalarını talep etti. Sahabe-i kiram da Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu talebine harfiyen uyuyorlardı. 40 gün böyle devam ediyordu. 40. günden sonra eşlerinden de uzak durmaları talimatı veriliyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Hilal bin Ümeyye iyi bir Müslümandı. Allah ve Resulüne sevgisi derindi. Hatası nedeniyle sürekli ağlıyordu. Yakınları ağlamaktan öleceğini düşünmeye başlamışlardı. Üstelik yemiyor, içmiyor, sürekli oruç tutuyordu. Geceleri hep namaz kılıyor ve affını niyaz ediyordu. Ayrıca kendisinden dolayı hiçbir müminin Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalif olma konumuna düşmesin diye dışarıya çıkmıyordu. Hiç kimsenin yanına gitmiyordu. Hatta küçük bir çocuğun bile kendisine yakın olmasını istemiyordu. Çocuk olduğu için kendisiyle konuşur da Peygamber Efendimiz'in talimatına uymamış olurum diye uzak duruyordu. Fakat Hilal yaşlı, kendi işini görmekten aciz birisiydi. Karısı onun bu durumuna çok üzülüyordu. Hilal'in eşi Peygamber Efendimiz'e gelerek işini görmek için yanında olunması gerektiğini dile getiriyor ve izin istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hilal'in eşine izin veriyordu. Bazıları, bak Hilal'in karısı kocasının yanında kalmaya izin aldı. Senin karın da gidip Resulullah'la görüşsün. Umuyoruz ki o da gerekli izni alır dediler. Ben böyle bir şey yapamam. Resulullah'ın bana ne diyeceğini biliyorum. Ben Hilal gibi değilim. Kendi işimi görecek kadar genç ve kuvvetliyim dedim. Artık evde yalnızdım. Günler bu şekilde geçmeye başladı. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesmelerinin, konuşmayı terk etmelerinin 50. günüydü. Sabah namazını kılmış, evin damındaki çardakta oturuyordum. Sıkıntım büyüktü, dayanılmaz bir hal almıştı. Bütün yeryüzü tüm genişliğine rağmen dar geliyordu. Beni sıkıp sıkıp bırakıyordu. Derin düşüncelere dalmış bir haldeyken, "Ey Ka'b!" müjde diye bağırıldığını duydum. Hemen secdeye kapandım ve şükrettim. Anladım ki affedilmiştim. Artık genişlik, ferahlık gelmişti. Haberci Resulullah'ın sabah namazından sonra üçümüzün de affedildiğini bildiriyordu. Bana gelen müjdeci Zübeyr bin Avvam'dı. Atına binerek müjdeyi ulaştırmak için süratle gelmişti. Yanıma gelince kendisine müjde hediyesi olarak iki kat elbise verdim. Halbuki o zaman fazladan sadece o iki elbiseye sahiptim.

bu üç güzel mümin için ayet nazil oluyordu. Rahman-ı Rahim kullarının durumuyla ilgili olarak o gece vahiyle konuya açıklık getiriyordu. Ayet gece vahyolunca Ümmü Seleme ile konuya açıklık getiriyordu. Ayet gece vahyolunca Ümmü Seleme annemiz bunu Müslümanlara bildirdi.

Eşi Hazreti Hilal'in sevinçten ruhunu teslim ettiğini sanıyordu. Üçünün de gönüllerinde dayanılmaz bir ağırlık vardı. Bu ağırlığın altında eziliyorlardı. Ayetler nazil oluyor, onların gönüllerindeki ağır yükü alıyordu. Gönüller hafifliyor, enginleşiyor, inşirah buluyordu. Şimdi bu üç güzel insan sevgiliye koşuyordu. Alemlere rahmet olana hasret hasret kalmışlardı. Alemlere rahmet olanın deryalar misali gözleriyle bakması onlara inşirah verirdi. Süratle, heyecanla mescide geliyorlardı. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh bu anı şöyle anlatıyordu. Affedildiği müjdesini alınca hemen mescide gittim. Müslümanlar gruplar halinde toplanmışlar, bizi bekliyorlardı. Hepsi sevinçliydi. Her kime yaklaştıysam, tövbenin kabul edilmesi sana kutlu olsun diyorlardı. Resulullah bir grup Müslümanla oturmuş sohbet ediyordu. Talha bin Ubeydullah hemen ayağa kalkıp bana doğru geldi. Elimi sıktı, tebrik etti. Selam verip Resulullah'a yaklaştım. Yüzü sevinç içerisindeydi. Tebrik etti. O günün annemden doğduğum günden bu yana sahip olduğum en hayırlı gün olduğunu söyledi. Merakla, ya Resulallah, bu müjde senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Benden değil, Allah'tan dedi. Allah'tan bir müjde aldığı zaman yüzünün ay parçası gibi parladığını ve sevindiğini biliyordum. Biz onun yüzünün parlaklığından müjde bildiren bir ayet vahyolunduğunu anlardık. Bu sefer de aynı durumdaydı. Önüne oturarak, ey Allah Resulü, hem tövbemin kabulüne şükür için hem de Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için bütün sahip olduklarımı bağışlamak istiyorum dedim. Resulullah, malının hepsini bağışlama, bir kısmını yanında tut, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Vallahi Allah'ın bana verdiği nimetler içerisinde doğru söyleyerek helaka uğramaktan engellemesi kadar bence daha büyük bir lütuf olmamıştır. Hiçbir şey bununla değişmem. Doğruluğumuz nedeniyle biz affedilirken Resulullah'a yalan söyleyip kendilerini affettirdiğini sananlar helak olup gittiler. Onlarla ilgili olarak Tövbe suresinin 95. ve 96. ayetlerinde onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, kötü işlerine karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Hazreti Ka'b radıyallahu anh bizim için nazil olan ayetlerse Tövbe suresinin 117. 118. ve 119. ayetleriydi. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Ve seferden geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun buyuruluyor. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları olayı sade, akıcı ve konuyu bütün bir şekilde ortaya koyan bir üslupla anlatıyordu. Hazreti Ka'b böylece tarihe bir not düşüyordu. Ümmetin kıyamet

0: sabahına kadar unutamayacağı altın bir sayfa bırakıyordu. Müminlerin önce Rahman-ı Rahim'le nedenli içten ilişkileri olduğunu ortaya koyuyordu. Yapmış oldukları yanlışlardan dolayı kalplerinde yangınlar oluşuyor, gözlerinden yağmur misali yaşlar dökülüyordu. Onların hayatlarında en yüksek duyarlılıkları Rabb-i Rahim'e ilişkindi. Zat-ı Kerim'e karşı bir hata yaparlarsa derin hüzünler içinde kalırlar, içli içli bağışlanmalar için istiğfarda bulunurlardı. Her dem ona yönelirlerdi. Allah-u Teala'dan başka bir dayanak, bir yardımcı ve bir sığınak olmadığını derinden bilirlerdi. Umutları ona dairdi. Asıl korkuları ona dairdi. Bitimsiz, sonsuz rahmetine yaslanırlardı. Umutları dopdoluydu. Hatalarından dolayı, ihmalkarlıklarından dolayı da derin endişeler, derin korkular içinde olurlardı. Onların Rablerine ilişkin sevgileri ileri boyuttaydı. Şiddetli sevgileri vardı. Bir o denli de kaygıları, korkuları vardı. Onlar umutla korku arasında ince bir yol içindeydiler. Derin duyuş, derin düşünüş, derin sevgi içindeydiler. Derin kaygı, derin endişe ve derin korku içindeydiler. Sonra alemlere rahmet olanla halleri bizleri hayretlere düşürüyordu. Allah'ın Resulüne biricik sevgili diye bakıyorlardı. Onun için anadan, yardan, serden geçerlerdi. Henüz Ebu Süfyan müşrikti. Sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz'e ilişkin o muhteşem sevgilerini görünce hayretlere düşüyor ve böyle bir sevgiyi hiçbir yerde görmediğini söylemekten kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine nasıl da düşkündü. Onları kendinden çok düşünürdü. Onların üzerine titreyen bir kalbi vardı. Sevenlerse sevilirdi. Çok sevenler çok sevilirdi. O ümmetini şiddetle severdi. Ümmeti ise ona vurgundu, canlarından aziz bilirlerdi. Sahabenin Peygamber Efendimiz'den ayrı düşmesi ne kadar zordu. Tahammül etmeleri onlara çok acı verirdi. Bir de mümin kardeşlerinden ayrı düşmek vardı. Dostlarından, arkadaşlarından uzaklara düşmek vardı. Bu mümin insana dünyayı zindan ederdi. Dostsuz, arkadaşsız bir dünyanın neşesi, sevinci, güzelliği olabilir miydi? Hayatın içinde yapayalnız kalmak demekti. Hayatın akışının durması anlamına gelirdi. Artık hayat çekilmez olurdu. Koca dünyada yalnızlığın girdabında olmak kaldırılabilir bir şey değildi. Bu üç güzel mümin en yüksek değerlere ilişkin acıların içine düşüyorlardı. Rahman-ı Rahim bağışlayacak mıydı? Alemlere rahmet olan bir gün onlara gülümseyecek miydi? Dostları, arkadaşları o candan ilişkilerini tekrar gösterecekler miydi? Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Sını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: bu gönlümüzden altın gönlümüze. Ve elmasla yazılsa Davet Radyo var. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve ma rameyte iz rameyte sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَكَّ الْكَمَرُ نَصِّ ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i subhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın Halik-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli, Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa aleyhisselam'ın nefesi gibi medetres ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa, elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman el-Yemani katiyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa katiyen
1: 91.0

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namını, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz.

0: Gönlümüzden gönlünüze davet radyo.
1: Hepsi yalan söyledi. İsyansa isyan ettim. Nisyansa unuttum her seferinde seni. Düştüm, bırakma beni. Yakılmış, rengi kaçmış gecelerin ortasından, ateşlerin ortasından, bütün ihanetlerin, bütün kuşkuların arasından, talanların, kargaşanın, korkuların yakasından biriyim. Bilirsin, hüznü hiç yakıştırmadım ruhuma. Hiç ölmeyecek biriydim. Ateş mi yakardı beni, hesap mı görürdüm günahlarıma? Kırmızının efendisiydim. Şu kahpe dünyaya meftun, şu kendine zebun ben. Bir infilakla parçalanıyorum. Hepsi yalan söyledi. Bittim. Bırakma beni. Mor menevişli dağlarım olsaydı, kor ateşler yansaydı sevdalıklarıma, güneşi sağ, ayı sol elime koysalardı, vazgeçmekten bile vazgeçseydim, o geliyor dediklerinde tefler çalsaydı, küçük kızlar, yetim çocuklar, dünyanın bütün mazlumlarının gözleri ışıldasaydı, ben olmasaydım da ruhum taşısaydı yükü, adımı adının yanına yazsaydı, en sona yazsaydı, bu da olsun yazsaydı, olsun yazsaydı. Bir ceylana yoldaş olsaydım, bir çobana rastlasaydım da mendilime süt dolduraydı. Bela senden, aşk senden, kaybolduğum dehlizlerin sonunda yol senden olsaydı. Hepsi yalan söyledi. Gittim, bırakma beni, bırakma beni.

Bugün pazartesi. Dışarıda sevdiğim sonbahar. Solgun bir adamın son kalesi. O da kaydımı ellerinden büsbütün kaybetmiş olacak. Yani ben, kendi kendinin kırılmış endazesi.

Sorarsın ya bazen, kapatıp gözlerini usulca dünyaya, bu asiliğin bahanesini. Nereye kadar gidersin? Kuşların kaderle uçtuğu, her yağmur tanesini bir meleğin indirdiği, yeni doğmuş bebeğe yutkunmayı öğreten, çimene yeşili, buluta maviyi, toprağa doğurganlığı veren, ey karıncanın bile kalbine merhameti indiren, görünmesi gören, bilinmesi bilen, göğe, çarkı feleğe, Süreyya'ya, yıldızlara, kainata sığmayıp bir garibin kalbine giren, duy sesimi, işte bu benim, işte ben, her şeyden sonra ve her şeyin başında, kapı aralığında, mahcubum, utanıyorum aslında. Vermeyi istemeseydin, istemeyi vermezdin. Geldim, bırakma beni. Hepsi yalan söyledi. İsyansa isyan ettim, nisyansa unuttum her seferinde seni. Düştüm, bırakma beni, bırakma beni.

Önce kuşlar girdi kanımıza. O kışkırtıcı taklalar, o hırçın pikeler ayarttı bizi. Sonra kanatlı düşlere teslim olduk. Billur geceleri bir çırpıda kanatlayıp kadim diyarlara hüküm giydik. Ama bu da yetmez oldu artık bize. Ve gün geldi, yamyam doyumsuzluğuyla diş geçirdik. Kısa metrajlı, silik görüntülü düşlerimize. Hikmeti sorduk lisan-ı hal ile kuştan. Kuş dile geldi, besmele ile söze girdi. Biz hep enginlere uçarız. Sarp kayalardan saldık mı kendimizi boşluklara? Başımızı döndürür leylak kokulu vadinin silüeti. Bir çocuk umarsızlığıyla geçeriz ebem kuşağının altından ve selam dururuz kıkırdayarak karınca katarına. Aşktan ve sevgiden yana ne varsa onu şakırız kulaklarınıza. Kendisi varsa bile ölümün, korkusu yoktur aramızda. Ve işte tüm bunlar için zikrederiz Rabbimizi en güzel ve en hızlı uçuşlarımızda.

artık biz de bir çift kanat istedik. Biz de yağmurlara tırmanıp kendimizi ince belli rüzgarın kucağına bırakmayı istedik. Lakin dedi kuş, uçmak için önce koşmayı öğrenmelisiniz ölüme. Ve bizler, yani tüm bedenler, öksüz bırakıp geceyi haykırırken hep bir ağızdan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun kuşlarda kaldı aklımız.

ihlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her gece mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup, birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Ah ki sar olup heva ile gubar olan gönül, ah ki rahı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz bağrın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 27. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

geçtin sokaklarda, ardınca koşuşurlar sen.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adet zerrat kainat ve merkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men ittebel huda ve lmelamu ala men ittebel heva ala Resulina selametullah. Çok muhterem, çok kıymetli davet edildi dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında inşallah 25. Söz Mucizat Kur'an'ı okuyacağız. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu ahir zamanın günahlarından, haramlarından, bid'alarından, sefahatinden bizleri ve ümmet Muhammed'i muhafaza eylesin. Risale-i Nur'ları hakimanda okumayı, anlatmayı, yaşamayı nasip eylesin inşallah. Dem ve damarlarımıza işlemeyi nasip eylesin. Evet, okuyacağımız yer çok kıymetdar. Risale-i Nur'un her bir sayfası aslında kıymetdar, her bir kelimesi kıymetdar. Risale-i Nur bu asrın fehmine bakar. Rahmetli Sungurabi'nin tabiriyle bu asrın fehmine bakıyor. Değil mi? Kur'an'ın eczanesinden alınan, edvi-i Kur'an'dan alınan itiryaklardır bunlar. Yani 25. söz Mucizat Kur'an Risalesidir. Aslında en baştan sonuna kadar okumak lazım. Bir insan Mucizat Kur'an'ı 25. sözü tam manasıyla anlayarak, müzakere ederek okuduğu zaman Allah'ın izni ve inayetiyle Kur'an'a dair herhangi bir şüphesi değil, en küçük bir vesvesesi dahi kalmıyor. Çok uzun gidiyor. Bunu birkaç parçaya böleceğiz. Bu hafta Kur'an'ın şebabetini okuyacağız. Yani Kur'an'ın gençliğini, işte dünya ihtiyarlanışı, Kur'an nasıl gençleşiyor, manaları nasıl zuhur ediyor, tavazu ediyor. Bunu okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak okuyacağımız dersin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bu derslerden istifade etmeyi nasip eylesin. Dünyanın malayanını lüzumsuz fani işleriyle bizleri boğdurmasın. Gaflette bizleri boğulmasın Rabbil Alemin. Her an nurlardan ders alan müttaki kullarına eylesin diyoruz. İmandan, Kur'an'dan, Resulü'nden bizleri ayırmasın diyoruz. Evet, ikinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeli olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daim bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütevahin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an ya ehlel kitap ya ehlel kitap hitab-ı mürşidlerisini o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir ve ya ehlel kitap lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazammı eder. Bütün şiddetiyle bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle, ya ehlel kitap te'alav ila kelimatin seve'en beynena ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler, muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nev-i beşerin ve belki cinnilerin de netice-i efkarları olan medeniyet hazıra Kur'an'a karşı muarıza vaziyetini almıştır. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarıza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarızacıya karşı İcaz Kur'an'ı قُلْ لَاِنْ اِجْتَمَعْتُ الْاِنْسِ وَالْجِنُّ ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muarıza suretiyle vaaz ettiği esasatı ve desatirini Esasat Kur'an ile karşılaştıracağız. Evet, baştan geliyoruz. İkinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Yani her asırda taze nazil olur gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, üstadımız dünya ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor diyor. Evet, dünya kıyamete doğru yaklaştıkça Kur'an'ın hükümleri daha güzel, daha fasih, daha çok anlaşılıyor. Yaşadığımız hadiseler, kainattaki hadiseler ve şu an dünyadaki bütün insanın yaşadığı hadiseler şunu gösteriyor ki bütün nev-i beşer Kur'an'a muhtaçtır. Bütün nev-i beşer, bütün dinler, bütün insanlar, bütün toplumlar Kur'an'dan ders almaya muhtaçtır. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini. Değil mi? Sanki Kur'an sanki yeni nazil olmuş. Sanki bu asra göre nazil olmuş. Bakın her asırda taze nazil oluyor gibi. Bizden önceki asırlara bakın. İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bakın. O asırda sanki Kur'an o asırda gibi, o asırda nazil oluyor gibi. Daha öncesine dönün, asr-ı saadete bakın. Gelelim bugüne, ahir zamana gelelim. Ahir zamanda şu an Kur'an'a o kadar ihtiyacımız var ki toplumların, gençlerin, insanların, bütün kainatın Kur'an'a ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. Evet. Ve Kur'an gençliğini muhafaza ediyor. Değil mi? Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için bir hutbedir. Öyle bir hutbe ki ezeli bir hutbe. Kanunları, hükümleri kıyamete kadar olan bir hutbe. Evet, Kur'an ezeli bir hutbedir. Evet. Umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için öyle daim bir şehvet olmak lazımdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar eğer kanunlar devam ediyorsa demek ki Kur'an'ın şebabeti daimidir. Şebabeti daimidir. Evet. Hem de öyle görünmüş ve görünüyor. Yaşadığımız bütün kainattaki hadiseler öyle gösteriyor. Değil mi? Tarih bize şunu gösteriyor. Biz Kur'an'a muhtaçız. Kur'an'a ihtiyacımız var. Hatta efkarca, muhtelif ve istidatça mütevayyin asırlardan her asra göre güya asra mahsus gibi bakar. Sanki Kur'an sanki o asırdaki yaralara, o asırdaki hastalıklara, o asırdaki belaya, o asırdaki vebaya karşı bir reçete gibi. Sanki o asra bakar bir ilaçtır. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor değil mi? Şu an ne yapıyorlar? Kanun değişikliği yapmaya çalışıyorlar değil mi? Eski kanunlar artık insanların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Değil mi? Anayasa değişmeye efendimizle uğraşıyorlar, kanunlar değişmeye çalışıyorlar veya kanunlar yetersiz geliyor. Üstadımız beşerin kanunlarına lastikli kanun diyor. Yani lastikli kanun diyor. Beşerin kanunu lastikli kanun diyor yani. Çünkü bu kanunlar değişir. Çünkü bu kanunlar insanların nasıl ki asra göre kıyafetleri, asra göre efendimizin ihtiyaçları, asra göre efendime söyleyeyim zaruri ihtiyaçlar değişmişse bakın Kur'an da sanki taze nazil oluyor gibi o insanlara öyle bir hitap ediyor ki değil mi? Bakın beşerin kanunları geçicidir, fanidir. Beşer gibi çürür gider yani. Değil mi? Gün gelecek belli bir zaman sonra artık şu anki kanunların çoğu değişecek belki de. Niye? Şimdi bakın insanlar ne diyor? Artık bu kanunlar toplumları ıslah etmiyor. Artık bu kanunlar yetersiz kalıyor. Artık kanunlarda aşıklıkları var. Ne kanun efendim işte bu yasalar yeterli gelmiyor. İşte efendim 82 yasası falan filan. yasaları değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü artık insanların fikri, insanların düşüncesi değişti. İnsanların bakış açıları değişti. İnsanların yaşam tarzları değişti. Dolayısıyla kanunlar da insanlara göre ne yapması lazım? Değişmesi lazım. Fakat Kur'an ezelidir biiznillah. Ezeli bir hutbedir. Hutbe ezeli olduğu için beşer kanunu gibi Kur'an ihtiyarlanmıyor yani. Yani şu an yasalar ihtiyarlandı yani artık. Artık bir manada ne yapıyor? İhtiyaçlara karşılamıyor. Fakat Kur'an okuyalım. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunlar o kadar sabit ve rasittir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehli kitap hitap müşterilerine o kadar muhtaçtır ki, bakın, en ziyade kendine güvenen Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asır. Demiş şu asırda yani içtimai hayatta toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde hatırlarsınız, veda hutbesi bir göz önüne getirelim. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız. Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Ne yazık bu asırda maddiyat asrı, fen asrı, efendime söyleyeyim medeniyet asrı, mümsiz medeniyet asrı olduğu için ne oluyor insanlar? Artık yavaş yavaş Kur'an'ı hükümlerden kopup medeniyet fantazileriyle hayat geçirmek, daha çok keyif almak, daha çok bu fani dünyanın zevk almak, daha çok eğlenmek, daha çok rahat etmek derdine düşünce Kur'an'ın hükümlerinden kopmaya başladık. Bak, Kur'an'dan kopmaya başladık. Ve Kur'an'ın hükümlerinden kopan bir toplum paramparça olur. Değil mi? Kur'an'dan ayrılan bir toplumun ahlakı da çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun adaleti de çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun aile yuvası da yığılır. Kur'an'dan ayrılan bir devletin devlet olma özelliği kalmaz. Değil mi? İşte 600 yıl değil mi? Dünya hükmeden Osmanlı Devleti. Bakın, Osmanlı Devleti Kur'an'la barışık olduğu dönemlerde terakki etmiştir. Ne zaman ki Kur'an'dan biraz kopma başladı, efendime söyleyeyim, ne zaman ki Kur'an'la bağladı, zayıfladı, bir anda ne oluyor? Terakkiyat gidiyor. İnsan kendi hayatında da öyle. Biz hayatımızın merkezine Kur'an'ı bıraktığımız zaman o zaman hayatımızdan daha çok zevk alırız. O zaman adaletimiz, o zaman konuşmamız, o zaman aile hayatımız, o zaman içtimai hayatımız, siyasi hayatımız, şahsi hayatımız, her şey düzelir. Değil mi? Evet. Ya ehler kitap, ey kitap ehli insanlar, o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğru şu asla müteveccihtir. Ya ehler kitap lafzı, ya ehler mektep manasını dahi tazammettir. Bütün şiddetiyle, ya ehler mektep, şu an fesevasır ya. Şu an, yani şu an artık maddi kılıç kılıfa girdi, ilim kılıcı çıktı artık. İlim kılıcı çıktı yani. Kimin ilmi kuvvetliyse, kimin bilimi, teknolojisi ileriyse dünya o hükmediyor. Değil mi? Şu an yani Türkiye bilim ve teknolojide niçin bu kadar uğraşıyor, niçin bu kadar emek sarf ediyor, niçin Türkiye dünyadan geri kalmamaya çalışıyor? Çünkü söz sahibi bilim ve teknolojidir. İlimdir, bilim teknolojidir. Kur'an'da ne diyor? Ya ehl-i mektep, ey mektep sahibi. Evet. Bütün şiddetiyle, bütün tazeyle, bütün şevabetiyle ya ehl-i kitap ta'alev ila kelimetin sevain beynene ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muaradasına aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin, belki cinlerin neticeyi efkarları olan medeniyeti hazıra Kur'an'a karşı muarada vaziyet almıştır. Ya Allah muhafaza, medeniyeti hazıra artık ne yapmış? Kur'an'a karşı sanki cephe almış yani. Ya yani şu an mimsiz medeniyet Kur'an'dan korkmuş. Yani insanlara sadece dünyevi zevkleri ve lezzetleri verme derdinde yani. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarze ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarazaca karşı İcaz Kur'an قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعْتِ الْاِنْسِ وَالْجِنُ ayetin davasını ispat etmek için medeniyetin muarıza suretiyle vaaz ettiği esasatı desatirini esasat-ı Kur'an ile karşılaştıracağız. Evet. Şimdi üstadımız medeniyetin hayat bakış açısıyla Kur'an'ın bakış açısını kıyaslayacak. Değil mi? İkisini karşılaştıracak yani. Yani medeniyet insanlara hangi yol açıyor? Değil mi? Medeni toplumlar diyoruz, medeni insanlar diyoruz. Buradaki medeniyet ahlaklı bir medeniyet değil yani. Değil mi? Avrupa'dan gelen bir medeniyet. küfürden gelen, zulmetten gelen bir medeniyet. Böyle bir medeniyet yani. Evet. Birinci derece, birinci sözden ta 25. söze kadar olan muvazeneler ve mizanlar, o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler, 2x2=4 eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve galibesini istifade eder. Evet. 25 sözden, 1000 sözden 25 söze kadar. Bütün sözler ne yapıyor? Kur'an'ın icazı galibesini, Kur'an'ın medeniyete karşı, felsefeye karşı ve felsefeye karşı ne kadar galip ettiğini anlatıyor. İkinci derece, 12. sözde ispat ettiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayat içtimai beşeride nokta istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi midiyet bilir. Gayesi hevesatın efsaneyi tatmin, hacatı beşeriyi tezdi etmek için bazı levhiyattır. Halbuki kuvvetin şeeni tecavüzdür. Menfaatin şeeni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur cidalın şeeni çarpışmaktır. Unsuriyetin şeeni başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasiniyle beraber beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Ama hikmet Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur-i cidal yerine düstur-i teavun esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin namesi tecavüzatını seçip ruhu maliyete teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ise ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini uhuvvettir. İnzizaptır. Nefs-i emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i dâreyindir. İşte medeniyet hazıra edyan sabıka-i semaviyeden bahusus Kur'an'ın irşadatını aldığı meyasinde beraber Kur'an'a karşı böyle bir hakikat nazarına bağ olup düşmüştür. Böyle bir hakikat nazarına bağ. Şimdi baştan geliyoruz. Evet. 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeni tazira felsefesiyle ve hayat içtimai beşeriye nokta isnadı kuvvet kabul eder. Medeni tazira da değil mi şu an dünya ülkeleri medeni tazira ile idare edilmeye çalışıyor değil mi? Kuvvet kabul eder. Kuvvetli olan zayıf olanı ezer. Değil mi? Yani orman kanunları mı geçer diyorlar yani. Kuvvetler zayıflar ezer diyorlar. Ama üstadımız onu başka bir şekilde alıyor. Değil mi? Bak medeni tazira dayanak noktası ne alıyor? Dayanak noktası kuvvet alıyor. Kuvvetin varsa zalimler mazlumları eziyor. Kuvveti varsa zalim ülkeler mazlum ülkelere zulmediyor. Kuvveti varsa esareti alıyor. Kuvveti varsa sözleri geçiyor. Medeniyet esas alınca böyle oluyor. Nokta istinad dayanak noktası ne oluyor? Kuvvet oluyor. Hedef ne? Menfaat bilir. Üstadımız bir yerde diyor ki menfaati uğruna en alçak insanlara dahi tezellül eder diyor yani. Bakın menfaati uğruna en açık insandan tezellül bir de ayağını öper yani. Menfaati uğruna gerekirse izzetini, kutsiyetini, her şeyini feda eder. Evet. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Yani güçlü olan güçlü ezer. Evet. Onlar da hayat düsturu öyle yani. Evet. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi millet bilir. Onlara göre bir araya gelmek nedir? Bazen oluyor ya dünya ülke bir araya geliyor. Kuvvetten midir? Değil. Neyden dolayıdır? Bak. Cemaatlerin rabıtası. Onlar diyorlar ki bir araya geliyorsak, birlik oluyorsak menfaatimiz var yani. Menfaat bittiği anda birbirlerine düşman olurlar. Medeniyet öyle yani. Medeniyetlere bir araya gelmek, beraber olmak menfaate bağlı. Menfaat bittiği an düşmandırlar. Gayesi hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat beşeri tezdit etmek için bazı levhiyattır. Pis ve nefsi ve süfli şeylerdir. Yani medeniyetin asıl amacı ve gayesi menfaat elde edip nefsi tatmin etmek yani. Başka bir şey değil yani. Üstad ne diyor? Batın ve percin değil mi? Tatminle çalışmak diyor onlar için yani. Yani sun maaşı onlar bu dünya o nazarla baktıkları için batın ve percin tatmin etmek diyor yani. Evet demek ki bunlar gayesi, hayat gayesi, yaşama gayesi. Ne yapmak? Yani nefsi tatmin etmek yani. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Ya eğer nokta istinad kuvvet olursa ne oluyor o zaman? Tecavüzdür yani. Zalimler mazlumların hakkını tecavüz ediyor yani. Yaşam hakkı dahi vermiyor değil mi? Bir lokma ekmeği çok görüyorlar. Bir suyu çok görüyor. Hatta insan gözüyle görmüyorlar yani. Zalimler hayata düstur cidal gözüyle baktığı için medeni, zahiren medeni gözüken değil mi? Eğer işleri dışa bir çevirse ayı, hınzır değil mi? Yılan suretinde olan medeni insanlar var. Zahiren medeni olup değil mi? Üstadımız çok ileri bir de anlatıyor ve diyor ki onların localarına girsen diyor. Değil mi? Zahiren böyle medeni gözüküp çok ayı, hızır, yılan, muzır insanlar görürsün yani. Localarında çok medeni gözüken zahiren baksan dışarıdan ne kadar medeni gözüküyor her şeyleri. Fakat dünyalarına gir. Değil mi? Her biri zalimane. Değil mi? İnsanlara bir lokma ekmeği yani şu an Gazze'de yaşananlar yani işte bak. Sözde dünyaya medeniyet dersi veren insanlar en zalimane zulmü yapıyorlar yani. Hani dünyaya medeniyet dersi veriyorsunuz? Neredesin medeniyet? Basın medeniyetiniz yani. Medeniyetiniz basın yani. İşte İsrail, işte Amerika. Yani dünyaya medeniyet dersi verenler en zalimane, gasibane mazlumun hakkını gasp ediyorlar işte. İşte böyle yani. Bir bardak suyu, bir lokma ekmeği çok görüyorlar yani. Dünyaya gelebilecek çocuğa dahi göz koyuyorlar yani. O çocuğun ölmesi için uğraşıyorlar yani. Bir nesli yok etmek için uğraşıyorlar. İşte zalim medeniyet böyle yapıyor yani. Ya. Evet, halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmeden üstünde boğuşmaktır. Ve menfaat hepsi aynı şeyde ne yapıyor? Menfaatini gözetiyor. Aynı pay almak istiyor. Daha fazla almak istiyor. Tatmin olmayınca ne oluyor? Sonra boğuşuyorlar yani. Hayvan gibi yani. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındaki bütün mehasiniyle beşerin yüzde ancak 20'sinde bir nevi suri saadet veriyor işte. Ancak kendi halkına, kendi ülkesine suri bir saadet veriyor. Geri kalan %80'ini zulmediyorlar yani. Evet, saadet verip 80'ini rahatsızla sefalete atmışlardır. Bir tatın medeni gözüken, dünyanın bütün efendime söylediğim toprak sahipleri olmaya çalışan, dünyaya hüküm sürmeye çalışan zalim medeniler, diğer taraftan aşağı sefaat ettikleri mazlum ehli iman. İşte medeniyetle Kur'an'ın bakış açısını görüyor musunuz yani? Noktayı istinat eğer kuvvet olursa, menfaat olursa, nefsani olursa işte böyle canavar gibi oluyorlar yani. Evet, biz aydınlanmanın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi üstadımız burada medeniyetin efendime söyleyeyim kainata bakış açısı, dünyaya bakış açısı, yaşama gayesi, hayat gayesi. Aşağıda Hikmet Kur'ani'yi anlatıyor. Çok güzel anlatıyor Hikmet Kur'ani'yi. Fakat vaktimiz çok az. Yarıda bırakmak istemiyoruz. Kısa okuyalım. Ama Hikmet Kur'ani'ye nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidad yerine düstur teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarına unsuriyet millet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat nefsaniyenin nameşru tecavüzatını ses çekip ruhum aliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadı yetişmektir. Dinin şeyini kuvvettir, intizaftır. Nefsi emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamışlamakla serbest bırakmanın şeyini saadet idare indir. İşte medeniyet hazıra, Edyan Sabıka İsemavay'dan bahsus Kur'an'ın şehadetini aldığı mahasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Evet kıymetli dinleyiciler, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçekten üstadımız o kadar güzel anlatıyor yani. Hakikaten bakın ileride diyor mesela bütün ahlak seyyanın menbaını sayıyor. Nedir diyor mesela? Birisi diyor ben tak olsam başkası açıklaması bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim diyor yani. Ve bunların Kur'an'la tedavisi nedir diyor yani. Bunları da anlatıyor, çok güzel. 25 cüzü okumanızı ısrarla böyle tavsiye ediyoruz. Hakikaten mucizat Kur'an elbisesi muhakkak okumak lazım. Nasıl ki döndürücü mesele okuması lazım, nasıl ki ihlas elbisesi okuması lazım, nasıl ki kuvvet okuması lazım, nasıl ki iktisat okuması lazım, nasıl ki efendime söyleyeyim 10. söz okuması lazım, 11. söz okuması lazım. 25 söz de bunların içinde dahildir. Rabbim bizleri nurlardan daha çok istifade etmeyi nasip eylesin, peyzdar eylesin, hissedar eylesin. Nurlardaki manaları bizlere açmayı nasip eylesin, bizlere açılsın inşallah. İnsan Rıza'yı okumayınca, biraz insanı ara bırakınca, mesela bırakınca nurlar kapanıyor. Ne kadar kitap okursanız okun, ibadette sürekli esasattır. Risale'de de okumak esastır. Yani üstadımız diyor, böyle 5-10 dakika daha olsa nurlarla iştigal etmek. Alemi kığırı kuştan azade edip nurların karşısına hasretmek yani. O sebepten dolayı nerede olursak olalım, gerek iş yerinde, gerek evde, gerek tatilde, gerek efendimizin ofisimizde, nerede olursak olalım, yanımızda Risale-i Nur ayırmayalım. Böyle bir Risale-i Nur yoksa telefonumuza Risale-i Nur program yükleyip, RNK'yı yükleyip Risale-i Nur dinleyelim. Şu an elhamdülillah her yerde çok müthiş inkişaplar oluyor. Elhamdülillah biz sadece zahire bakıp bazen hükmediyoruz, orada bazen zulmediyoruz. Dünyanın her tarafında çok ciddi manada İslamiyet'e bir teveccüh var. Gazze hem lisan haliyle hem lisanlık haliyle İslamiyet'i bütün dünyaya neşrettiler. Yaşayışlarıyla, takvalarıyla, ibadetleriyle, haşyetleriyle bütün kainata iman dersi verdiler. Ve elhamdülillah her tarafta Risale-i Nur intişar ediyor. Her yerde medreseler, Kur'an'ı dershaneler var elhamdülillah. O sebepten dolayı muhakkak teknoloji ilerlemiş. Muhakkak telefondan ders dinleyelim. Ondan sonra efendime söyleyeyim 5-10 dakika daha yüksek sanırı açıp okuyalım. Yani lüzumsuz malayan şeylerle iştigal edince maneviyata yer kalmıyor. Yani bir adam gün içinde işçilerin okuması, gün içinde sanırı vakit ayırmazsa, ibadetlerine vakit ayırmazsa, tesbihatına vakit ayırmazsa, ertelerse akşam yaparım derse akşam da yapamaz. Kalbi ve ruhu yorgun olan bir insan ibadette de yorgun olur. O sebepten bunu günün vakitlerine yayalım yani. Sabah 2 sayfa, 3 sayfa, akşam öğle 5 sayfa, akşam 5 sayfa. Namazdan sonra, namazdan önce böyle kendimize düstur edinelim inşallah. Çünkü gerçekten ameliyat-ı cerrahi yapıyoruz sanır. Manevi dertlerimize derman oluyor. Rabbim okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip ve müyesser eylesin diyoruz. İnşallah her dersimiz sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde neredeyseniz Risale-i Nur derslerine katılmak isterseniz bizimle radyomuzla irtibata geçerek Nur derslerine iştirak edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi, Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz aracılığıyla Risale-i Nur'a ulaşabilirsiniz. Nerede olursanız olun telefonunuzda Google'a girip davet radyo yazıp radyomuzu açıp 24 saat dinleyebilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde biz de varız. Risale-i Nur da var, Nur dersleri var. Her gün nur iklimi var, her gün. Sabah 7.30, işte akşam üzeri 5 gibi her gün, haftanın 7 günü Risale-i Nur dersleri var yani. Yani bir insan ben nur dersi dinlemek istiyorum derse açtığı zaman Risale-i Nur derslerini okuyabilir. Radyomuzda aynı zamanda Hayat-ı Sahabe var, Siyer-i Nebi var, efendime söyleyeyim Peygamberler Hayatı var, Adab-ı Muhaşeret var, İlmihal var. Manevi bir iklim, aleminiz dağılmadan, kalbiniz ruhunuz yaralanmadan radyomuzdan istifade edebilirsiniz. Yorumlarınızı da efendime söyleyeyim radyo kanalımıza yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nurla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وَاَسْأَلُكَ بِاَسْمَانِ

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'elu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. Ya men la burhana illa burhanuh. Ya men vesi'at kulle şey'in rahmetuh. Ya men sebeqat rahmetuhu ala gazabih. Ya men ahata bi kulli şey'in ilmuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Khallisna minen nar.
0: Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halikı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Fe es'eluke

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavüz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahib kulli necva, ya munteha kulli şekva. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merci, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve

0: eyleyenler.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: var.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ecifu ebvavekum. Kapılarınızı kapatınız. Vekfe'u aniyetekum. Yemek kaplarınızın da ağzını kapatınız. Veya örtünüz. Ve evkifu eskiyetekum. Su kaplarınızın ağzını da, kırbalarınızın ağzını da böyle bağlayınız, örtünüz diye Peygamberimiz buyuruyor. Vetfi'u surucekum. Ateşlerinizi de söndürünüz. Ne zaman? Akşam olduğu zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Akşam olduğu zaman gecenin ilk girmesiyle birlikte ne yapınız? Bunları yapınız. Nedir? Bir, kapıları kapatınız ve kapatırken de Allah-u Teala'nın ismini anarak kapatınız. Çünkü Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Diyor, Allah'ın ismini anarak kapattığınız zaman şeytan onu açamaz. Aynı şekilde yemek kaplarınız olur. Bekfe'u aniyetekum. Onların da ağzını kapatın, örtün. Ve aynı şekilde su kaplarınızın, kırbalarınızın çeşitli şeyler, testi olur, sürahiler var, onlar olur. Onların da diyor ağzını ne yapın? Kapatın. Peygamberimiz buyuruyor. Ve aynı şekilde ateşlerinizi de söndürün. Akşam olduğu zaman söndürün. Diğer hadis-i şerifte nasıl söndürüleceğini de anlatıyor Peygamberimiz. Nasıl diyor? Allah'ın adını anarak kapınızı kapatın. Allah-u Teala'nın adını anarak işte yemek kaplarınızın ağzını kapatın. Yine Allah-u Teala'nın adını anarak su kaplarınızı kapatın. Ve yine aynı şekilde ateşlerinizi bu şekilde söndürün. Çünkü Allah-u Teala'nın adını andığınız zaman şeytan der ki burada bana bir hisse yok, bana pay yok. Ben burada bulunamam der ve kaçar gider. Siz de rahat edersiniz. Şimdi bazı şeyler nedir? Gayb alemidir. Gayb alemini biz nereden bilebiliriz? Biz bize zaten gayb, yani bilmiyoruz, göremediğimiz, bilemediğimiz bir alem var. İşte bu alemi bize ne yapıyor? Peygamberimiz öğretiyor. Neler olduğunu, neler olabileceğini bize gösteriyor Peygamberimiz. Çünkü o biliyor. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri Peygamberimize bildiriyor. Peygamberimiz de o gayb haberlerini biz bilelim diye bize öğretiyor. Biz de ona göre tavır alacağız. Ona göre nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl korunmamız gerektiğini bize gösteriyor ve öğretiyor. İşte akşam olduğu zaman bir hadis-i şerifte de çocuklarınızı da diyor akşamın ilk vakti sokağa bırakmayın. Çünkü şeytanlar dağılır diyor. Çocuklarınıza bir zarar vermesin diye Peygamberimiz buyuruyor. Şimdi bakıyoruz hadis sahih mi sahih, Peygamberimiz söylemiş mi söylemiş. O zaman burada ne var? Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bazı işler var, bazı şeyler var, bazı hareketler var. Biz o hareketleri Peygamberimiz vasıtasıyla öğreniyoruz. Peygamberimiz bizi korumak için, çocuklarımızı korumak için, bedenimizi korumak için, aklımızı korumak için yol gösteriyor. Siz diyor o alemi bilemezsiniz ama Allah-u Teala Peygamberimize bildirmiş. Peygamberimiz de o bilinmeyen alemi bize gösteriyor, perdeyi kaldırıyor ve siz de diyor görün diyor, bilin diyor, anlayın diyor. İşte bu şekilde böyle bir hareketlilik var. Bu hareketlilikten de korunma yolunuz bu. Bir, çocuklarınızı akşamın ilk vakti sokağa bırakmayın. Geldiniz evinizin içine girin. Evinizin içine girdiğiniz zaman kapınızı kapatın. Neyle? Allah'ın adını anarak kapatın. Sonra ne yapın? İşte su kapını kapatın. Yemek kabını kapatın. Hep Allah'ın adıyla yapın ki şeytan bunları açamaz. Niye? Çünkü bunun içerisine haşerat girebilir. Değil mi? Zararlı şeyler düşebilir. Başka maddeler girebilir. Ve bu da ne yapar? Görmezseniz bedeninize zarar verebilir. Veya evinizin içerisine hırsız girebilir. Veya daha başka bir şey girebilir. Değil mi? Yırtıcı hayvan girebilir. İşte bunun gibi şeyler olabileceğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bunları yapınız. Hatta bir hadis-i şerif var. Diyor ki peygamberimiz, buna çok dikkat etmek gerek aslında. Çünkü hastalıklar artıyor. Hastalıklar arttığı zaman bir maddi sebepler var, bir de manevi sebepler vardır. Hani mesela faizin çoğalması, zinanın çoğalması, içkinin içilmesi, birçok şeyler, haramların gitmesi, bunlar nedir? Manevi hastalıklardır ve bedene de zarar veriyordur. Yani kesin bunlar zarar veriyordur. Şimdi mesela Allah'ın adı anılmadan kesilmiş bir et nedir? İslam'a göre bir leş hükmündedir. Müminin kesmediği, Müslüman bir şahsın kesmediği bir et nedir? Leş hükmündedir. Şimdi Müslüman bunu yediği zaman ne oluyor? O zararlıdır. Zararlı olanı yemiş oluyor. Bedene de zarar verir. Bak, maddi olarak hastalık yapabilir. İşte bunun gibi birçok haşeratlar düşebilir, zarar verebilir. Bir de Peygamberimiz diyor ki senede bir kere veba gökten iner, bu nedenle kaplarınızın ağzını kapatın diyor. Demek senede bir kere böyle bir hastalık geliyor. Vebanın çeşitli yorumları var, çeşitli tefsirleri var, çeşitli açıklamaları var. İşte bu nedenle biz ne yapacağız? Tedbirimizi alacağız. Peygamberimizin gösterdiği şekilde davranacağız. Ağızlarını kapatacağız. Hiçbir şey bulamazsak bile böyle çaprazlamasına bir bıçak olabilir, bir tahta olabilir. Onu da Allah'ın adıyla koymak suretiyle bu şekilde de ne yapılır? Koyulur ve bu tür hastalıklardan, bu tür sıkıntılardan da korunmuş oluruz. Ha ne diyor? Ateşi de söndürün. İşte mum yanıyorsa onu söndürün. Soba yanıyorsa onu da söndürün. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seneler öncesinde bize buyuruyor. Bugün bilhassa işte kış mevsiminde de duyuyoruz. Soba zehirlenmesinden. İşte soba yanmış, sonra ateş oraya sıçramış, koca ev yanıyor, küçük küçük yavrular, çocuklar can veriyor, bir kısmı yaralanıyor. Hem insanlar ölüyor, büyük bir acı, ondan sonra evi yanıyor, büyük bir acı, ateş yandaki komşunun evine sıçrıyor, ona zarar veriyor, büyük bir acı. Bakıyorsunuz böyle herkesi etkileyecek bir durum söz konusu. Bakıyorsunuz diyor, soba zehirlenmesinden aile hepsi hastaneye kaldırılmış, işte şu ölmüş, bu sağ, şu tedavi görüyor. Veya işte soba devrilmiş, ateş kıvılcım sıçramış, işte ev yanmış, evde küçük çocuk uyurmuş, ölmüş, işte anne ölmüş, baba ölmüş, kurtarayım derken şu olmuş. Hep bu haberleri duyuyorsunuz. Ama bakın Peygamberimiz bizlere bir tavsiyede bulunuyor. Ne diyor? Ateşinizi söndürün. Rahat edin çünkü zarar gelmesin size. Peygamberimiz ümmetine şefkatli, merhametli, zarar gelmesini istemiyor. Zarar gelmemesi için de bize yolları gösteriyor. Bu yollara uyan, bu emir ve tavsiyeleri yerine getiren kullarından Cenab-ı Allah bizleri eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisi şerifimizde bizlere şöyle buyuruyor. Ehabbul esma-i ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevgili isimler şunlardır. Neymiş onlar? Abdullah ve Abdurrahman. Yani Allah-u Teala'ya en sevimli gelen isimler Abdullah ve Abdurrahman isimleridir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Niye? Çünkü Allah-u Teala insanı kendisine kul olması için yaratmış. İbadet etsin diye yaratmış. Çünkü ayet-i kerimede öyle diyor. İnsanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Allah. O zaman kul olduğunun bilincine varsın. O kulluğu hep hatırında tutsun diye ne yapılıyor? Bu isimler verildiği zaman Allah-u Teala seviyor. Allah-u Teala bu isimlerle verildiği zaman seviyor. Niye? Çocuk isim verildiği zaman hep bu isimle anılacak. Kulağı buna aşina olacak. Beyni buna aşina olacak. Çocukluğundan itibaren büyüyünceye kadar hep böyle Allah-u Teala'nın ismiyle izafe edilmiş, ona kul olarak eklenmiş olacağı için bu onun beyninde, bedeninde, vücudunda, aklında, fikrinde, yaşantısında bir etki edecektir. O yüzden ne diyor? Güzel bir isim. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen isim bunlardır. Yani Allah-u Teala'ya izafe edilen Rahman ismi ve de nedir? Abdullah ismi. Ve burada ne var? Uluhiyeti ve ubudiyet makamını bilmek var. Önemli olan bu zaten. Yani bizim kul olduğumuzu bileceğiz. Allah-u Teala'nın ilah olduğunu bileceğiz. ona ibadet etmemiz gerektiğini bileceğiz. Ubudiyet makamını iyi bileceğiz. Çocuk da ne yapacak? Bu fikirle büyümüş olacak. Hem çocuğa bu fikir aşılanmış olacak, hem bize bu fikir aşılanmış olacak. Biz ne yapacağız? Onu anmış olacağız. Bu nedenle mesela Allah-u Teala Furkan suresinde ne diyor? Ve İbadurrahman. O Rahman'ın kulları diyor. 63. ayette. Mesela Rahman'ın kulları onlar ki, bak, Rahman'ın kulları öyle bir izafe edinmiş Kur'an-ı Kerim'de Allah. O zaman ne yapıyoruz? Çocuğa da bu isim verildiği zaman güzel bir isim, Allah-u Teala'nın sevmiş olduğu bir isim. Allah-u Teala peygamberine bile ne diyor? Kulunu. Mesela İsra suresinin ilk ayetinde İsra olayını anlatırken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize haber verirken ne yapıyor? Kulunu bir gecede. Yani peygamberimize öyle bir ünvan veriyor. Kulu. Çok önemli bir ifade. Veya diğer peygamberlere bakın, hepsi diyor biz Allah'ın kuluyuz, Abdullah'ız diyor. İşte bu nedenle bu isimleri vermek güzel, Allah-u Teala'ya sevimli gelen isimler bunlardır diye peygamberimiz bizlere haber veriyor ki bu ismi alan insanlar da inşallah o ismin hakkını verirler. O bilinç ve şuurla da hareket etmiş olurlar inşallah. Diğer hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ehabbül amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel edvemuha ve in kalle. Az bile olsa devamlı olanıdır. Peygamberimiz bu şekilde bizlere buyuruyor. Şimdi insan farzları yapacak bir kere. Yani farzı yaparım bırakırım diye bir şey yok. Onunla mecburen devam edecek, yapmakla mükellef. Nafileler var. Burada ne yapacak kul? Devam edecek. Az bile olsa devam edecek. Ya çok yapayım, çok yapayım. Yok. Çok yapma diyor peygamberimiz. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen az da olsa senin devam etmendir. Çünkü bir ibadeti yaptığın zaman, nafile olanları yaptığın zaman, belli bir süre sonra bunu terk ettiğinde ortaya şöyle bir durum çıkabiliyor. Demek ki sen usandın. Öyle vazgeçiyorsun ya, usanıyorsun. Şimdi niye usanıyorsun? Demek ki ibadet sana zevk vermiyor, Allah korusun. Böyle bir acı durum söz konusu çıkar. Peki ibadet sana zevk vermiyorsa o zaman senin kalbinde bir şeyler başlamıştır. Rahatsızlıklar söz konusudur. Böyle bir tehlike var. İkinci olarak da nedir? Dünyalık bir menfaatin vardır. Belli bir menfaat elde etmek istiyorsun. O menfaatler eline geçmeyince de bırakmış oluyorsun. Böyle bir durum da söz konusu oluyor. Bu nedenle ne diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah-u Teala'ya en sevimli amel az da olsa devamlı olan bir ameldir. Ha, günde 40 sayfa Kur'an okuma, 2 sayfa oku ama devamlı oku. Efendim işte günde belli nafileleri diyelim, kuşluk namazını 12 rekat değil de 10 rekat da değil de 2 rekat kıl veya 4 rekat kıl ama devam et. Veya işte ayda bir hatim indir değil mi? Yani bir haftada indireceğini ayda bir indir. Veya işte gece namazlarına kalktığın zaman işte 8-10 değil de 2 rekat kıl. Ama bu devamlı olsun. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Siz usanabilirsiniz ama Allah usanmaz. Bu nedenle kula düşen nedir? Başladığı bir ibadette devamlılık göstermesi, ona devam etmesi. Çünkü burada ne var? Devam ettiği sürece bağlantı ve rabıta devam ediyor demektir. Ondaki aşk ve şevk devam ediyor demektir. Huzur devam ediyor demektir. Mesela hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, işte falan kul iyiydi ama ne yaptı diyor? Gece namazlarını bıraktı. Demek ki başlanan bir ibadeti terk etmek doğru bir davranış değil, yanlış bir davranış. Bu da kişinin geriye doğru gitmesine sebeptir. Halbuki dinimizde ne var? İleri doğru gidecek. Bir müminin iki günü birbirine eşit olmayacak. Her günü bir önceki gününden daha üstün olacak, daha güzel olacak, daha faydalı olacak, daha da verimli olmuş olacak. Eşit olsa bile ziyanda diyor Peygamberimiz. Eşit olmayacak. Bu nedenle amelde devamlılık esastır. Ve hizmeti kesme diyor. Büyük adam öyle diyor bir gün. Nasihat ediyor talebesine. Sen diyor birinin emrindeysen ona hizmeti kesme. Kabul olunmadığını hissetsen bile. Yani yapıyorsun ama bir faydasını görmediğin gibi böyle kendine böyle bir his gelse bile o hizmeti kesme. Çünkü o hizmeti devam ettirmen sana şeref olarak yeter diyor. Hele ki biz Allah-u Teala'ya kulluk yapıyorsak o en büyük şereftir. Kul da ne yapacak? Burada madem ki başta azmetmiş, karar vermiş, kararlı bir şekilde o ibadetlere devam edecek. Çok yapayım, yok gerek yok. Az yap ama devamlı olsun. Önemli olan bu. Allah-u Teala bizleri böyle amelini devamlı yapan kullarından eylesin. Böyle usanç gösterenlerden bizi eylemesin. Belli bir süre yaptıktan sonra terk edenlerden bizi eylemesin. Böyle geriye dönen kullarından bizi eylemesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

omzumu terazide unuttum. Koştum kavuran çöllerine günahın, livasız başımda kırgın ayet sesleri. Pişmanım Allah'ım, pişmanım.

bir dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor, kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün, yaralarımız var, eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde, dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bir dönüşle dönüyoruz. Bırakıp gittiğin katarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize, merhamet et bize.

0: 91.0 gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Azat eden olmaz, bela dağımından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesne anlayıp bilmez bu hali, cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla Leyla. Bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Bırakma, bırakma ne olur beni sensiz. Adım adım değil, koşarak gelirim. Yeter ki öleyim, yeter ki öleyim uğrunda Rabbim. Vereyim canımı, vereyim canımı.

Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo. Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya.

Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim. Ve artık üşümüyorum, üşümüyor bedenim. Çünkü ayaklarım söz verdi beynime.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye dönmüştü. Tebük seferine katılmayan üç mümin vardı. Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi radıyallahu anhum. Hazreti Ka'b, Peygamber Efendimiz'e hiçbir mazereti olmadığını, ihmalkarlık nedeniyle katılmadığını dile getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün müminlerin bu üç Müslümanla görüşmemelerini ve konuşmamalarını talep etti. Sahabe-i kiram da Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu talebine harfiyen uyuyorlardı. 40 gün böyle devam ediyordu. 40. günden sonra eşlerinden de uzak durmaları talimatı veriliyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Hilal bin Ümeyye iyi bir Müslümandı. Allah ve Resulüne sevgisi derindi. Hatası nedeniyle sürekli ağlıyordu. Yakınları ağlamaktan öleceğini düşünmeye başlamışlardı. Üstelik yemiyor, içmiyor, sürekli oruç tutuyordu. Geceleri hep namaz kılıyor ve affını niyaz ediyordu. Ayrıca kendisinden dolayı hiçbir müminin Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalif olma konumuna düşmesin diye dışarıya çıkmıyordu. Hiç kimsenin yanına gitmiyordu. Hatta küçük bir çocuğun bile kendisine yakın olmasını istemiyordu. Çocuk olduğu için kendisiyle konuşur da Peygamber Efendimiz'in talimatına uymamış olurum diye uzak duruyordu. Fakat Hilal yaşlı, kendi işini görmekten aciz birisiydi. Karısı onun bu durumuna çok üzülüyordu. Hilal'in eşi Peygamber Efendimiz'e gelerek işini görmek için yanında olunması gerektiğini dile getiriyor ve izin istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hilal'in eşine izin veriyordu. Bazıları, bak Hilal'in karısı kocasının yanında kalmaya izin aldı. Senin karın da gidip Resulullah'la görüşsün. Umuyoruz ki o da gerekli izni alır dediler. Ben böyle bir şey yapamam. Resulullah'ın bana ne diyeceğini biliyorum. Ben Hilal gibi değilim. Kendi işimi görecek kadar genç ve kuvvetliyim dedim. Artık evde yalnızdım. Günler bu şekilde geçmeye başladı. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesmelerinin, konuşmayı terk etmelerinin 50. günüydü. Sabah namazını kılmış, evin damındaki çardakta oturuyordum. Sıkıntım büyüktü, dayanılmaz bir hal almıştı. Bütün yeryüzü tüm genişliğine rağmen dar geliyordu. Beni sıkıp sıkıp bırakıyordu. Derin düşüncelere dalmış bir haldeyken, "Ey Ka'b!" müjde diye bağırıldığını duydum. Hemen secdeye kapandım ve şükrettim. Anladım ki affedilmiştim. Artık genişlik, ferahlık gelmişti. Haberci Resulullah'ın sabah namazından sonra üçümüzün de affedildiğini bildiriyordu. Bana gelen müjdeci Zübeyr bin Avvam'dı. Atına binerek müjdeyi ulaştırmak için süratle gelmişti. Yanıma gelince kendisine müjde hediyesi olarak iki kat elbise verdim. Halbuki o zaman fazladan sadece o iki elbiseye sahiptim.

0: bu üç güzel mümin için ayet nazil oluyordu. Rahman-ı Rahim kullarının durumuyla ilgili olarak o gece vahiyle konuya açıklık getiriyordu. Ayet gece vahyolunca Ümmü Seleme annemiz bunu Müslümanlara bildireyim mi diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabaha kadar bekle buyuruyordu. Sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz müjdeyi veriyor ve bu üç güzel mümine ulaştırılmasını istiyordu. Hemen üç kişi yola çıkıyor, müjdeyi veriyorlardı. Hazreti Hilal bin Ümeyye affedildiği müjdesini alınca sevinçten secdeye kapanıyor ve secdeden başını kaldırmıyordu. Eşi Hazreti Hilal'in sevinçten ruhunu teslim ettiğini sanıyordu. Üçünün de gönüllerinde dayanılmaz bir ağırlık vardı. Bu ağırlığın altında eziliyorlardı. Ayetler nazil oluyor, onların gönüllerindeki ağır yükü alıyordu. Gönüller hafifliyor, enginleşiyor, inşirah buluyordu. Şimdi bu üç güzel insan sevgiliye koşuyordu. Alemlere rahmet olana hasret hasret kalmışlardı. Alemlere rahmet olanın deryalar misali gözleriyle bakması onlara inşirah verirdi. Süratle, heyecanla mescide geliyorlardı. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh bu anı şöyle anlatıyordu. Affedildiği müjdesini alınca hemen mescide gittim. Müslümanlar gruplar halinde toplanmışlar, bizi bekliyorlardı. Hepsi sevinçliydi. Her kime yaklaştıysam, tövbenin kabul edilmesi sana kutlu olsun diyorlardı. Resulullah bir grup Müslümanla oturmuş sohbet ediyordu. Talha bin Ubeydullah hemen ayağa kalkıp bana doğru geldi. Elimi sıktı, tebrik etti. Selam verip Resulullah'a yaklaştım. Yüzü sevinç içerisindeydi. Tebrik etti. O günün annemden doğduğum günden bu yana sahip olduğum en hayırlı gün olduğunu söyledi. Merakla, ya Resulallah, bu müjde senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Benden değil, Allah'tan dedi. Allah'tan bir müjde aldığı zaman yüzünün ay parçası gibi parladığını ve sevindiğini biliyordum. Biz onun yüzünün parlaklığından müjde bildiren bir ayet vahyolunduğunu anlardık. Bu sefer de aynı durumdaydı. Önüne oturarak, ey Allah Resulü, hem tövbemin kabulüne şükür için hem de Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için bütün sahip olduklarımı bağışlamak istiyorum dedim. Resulullah, malının hepsini bağışlama. Bir kısmını yanında tut. Bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Vallahi Allah'ın bana verdiği nimetler içerisinde doğru söyleyerek helaka uğramaktan engellemesi kadar bence daha büyük bir lütuf olmamıştır. Hiçbir şey bununla değişmem. Doğruluğumuz nedeniyle biz affedilirken Resulullah'a yalan söyleyip kendilerini affettirdiğini sananlar helak olup gittiler. Onlarla ilgili olarak Tövbe suresinin 95. ve 96. ayetlerinde onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, kötü işlerine karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Hazreti Ka'b radıyallahu anh bizim için nazil olan ayetlerse Tövbe suresinin 117. 118. ve 119. ayetleriydi. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Ve seferden geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun, buyuruluyor. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları olayı sade, akıcı ve konuyu bütün bir şekilde ortaya koyan bir üslupla anlatıyordu. Hazreti Ka'b böylece tarihe bir not düşüyordu. Ümmetin kıyamet sabahına kadar unutamayacağı altın bir sayfa bırakıyordu. Müminlerin önce Rahman-ı Rahim'le ne denli içten ilişkileri olduğunu ortaya koyuyordu. Yapmış oldukları yanlışlardan dolayı kalplerinde yangınlar oluşuyor, gözlerinden yağmur misali yaşlar dökülüyordu. Onların hayatlarında en yüksek duyarlılıkları Rabb-i Rahim'e ilişkindi. Zat-ı Kerim'e karşı bir hata yaparlarsa derin hüzünler içinde kalırlar, içli içli bağışlanmalar için istiğfarda bulunurlardı. Her dem ona yönelirlerdi. Allah-u Teala'dan başka bir dayanak, bir yardımcı ve bir sığınak olmadığını derinden bilirlerdi. Umutları ona dairdi. Asıl korkuları ona dairdi. Bitimsiz, sonsuz rahmetine yaslanırlardı. Umutları dopdoluydu. Hatalarından dolayı, ihmalkarlıklarından dolayı da derin endişeler, derin korkular içinde olurlardı. Onların Rablerine ilişkin sevgileri ileri boyuttaydı. Şiddetli sevgileri vardı. Bir o denli de kaygıları, korkuları vardı. Onlar umutla korku arasında ince bir yol içindeydiler. Derin duyuş, derin düşünüş, derin sevgi içindeydiler. Derin kaygı, derin endişe ve derin korku içindeydiler. Sonra alemlere rahmet olanla halleri bizleri hayretlere düşürüyordu. Allah'ın Resulüne biricik sevgili diye bakıyorlardı. Onun için anadan, yardan, serden geçerlerdi. Henüz Ebu Süfyan müşrikti. Sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz'e ilişkin o muhteşem sevgilerini görünce hayretlere düşüyor ve böyle bir sevgiyi hiçbir yerde görmediğini söylemekten kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine nasıl da düşkündü. Onları kendinden çok düşünürdü. Onların üzerine titreyen bir kalbi vardı. Sevenlerse sevilirdi. Çok sevenler çok sevilirdi. O ümmetini şiddetle severdi. Ümmeti ise ona vurgundu, canlarından aziz bilirlerdi. Sahabenin Peygamber Efendimiz'den ayrı düşmesi ne kadar zordu. Tahammül etmeleri onlara çok acı verirdi. Bir de mümin kardeşlerinden ayrı düşmek vardı. Dostlarından, arkadaşlarından uzaklara düşmek vardı. Bu mümin insana dünyayı zindan ederdi. Dostsuz, arkadaşsız bir dünyanın neşesi, sevinci, güzelliği olabilir miydi? Hayatın içinde yapayalnız kalmak demekti. Hayatın akışının durması anlamına gelirdi. Artık hayat çekilmez olurdu. Koca dünyada yalnızlığın girdabında olmak kaldırılabilir bir şey değildi. Bu üç güzel mümin en yüksek değerlere ilişkin acıların içine düşüyorlardı. Rahman-ı Rahim bağışlayacak mıydı? Alemlere rahmet olan bir gün onlara gülümseyecek miydi? Dostları, arkadaşları o candan ilişkilerini tekrar gösterecekler miydi? Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. İltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illet

Yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar, hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Hay huydan fari ol, alemde sultanlık budur. Pendini guşeyle gilmurum, Süleymanlık budur. Her kime kılsan nazar, sen anı senden yey bilup, görme kendi kendüzin, zira ki şeytanlık budur. Her ne kim sana sanırsın, san anı kardeşine, bilhakika sözüm guşet, Müselmanlık budur. Akil isen, istediğin iste, ahir sendedir. Gayri yerden ister isen, bil ki nadanlık budur. Nefse hazın ey hibbi, vermegil hayvan sıfat. Zaptı nefsit, arif ol, alemde insanlık budur.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo. Nesline.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kulumuzdan.

kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler, kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz
günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağır yar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus, neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: dedim.
1: 91.0 Davet Radyo.
2: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
3: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi isimli programımızda tekrar birlikteyiz. İnşallah bugün İdris Aleyhisselam anlatacağız.

İdris Aleyhisselam'ın asıl ismi. İdris Aleyhisselam'ın asıl ismi Ahnuh veya Uhnuh bin Yert'tir. İdris Aleyhisselam'a Yüce Allah'ın kitabından ve İslam dininin sünnetinden, kitaplardan, Adem ve Şit Aleyhisselam'ın sayfelerinden çok çok ders yaptığı için İdris adının verildiği rivayet edilir. İdris Aleyhisselam'ın şekil ve şemaili. İdris Aleyhisselam beyaz tenli, uzun boylu, büyük karınlı, geniş göğüslü, kaba sakallı, iri kemikli, güzel yüzlü idi. Yürürken adımlarını kısa atar, önüne bakardım. Vücudu az kıllı, başı çok saçlı idi. Vücudunda yaratılıştan beyaz bir nokta vardı. Sesi ince ve konuşması mülayimdi. İdris Aleyhisselam'ın özelliklerinden bazıları. İdris Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan sonra kalemle ilk kez yazı yazan, ilk kez yıldızlar ve hesap ilmini gözden geçiren zat idi. Geçmiş devirlerin bütün ilimleri kendisinde toplanmıştı. Bütün ilimler kendisine öğretilmiş, Şit Aleyhisselam'dan sonra hiç kimseye verilmeyen gizli ilimlerin mushafı da ona teslim edilmişti. Kendisi terzi idi. İlk kez iğne ile dikiş diken, ilk kez elbise dikip giyen de İdris Aleyhisselam'dı. Halbuki ondan önce insanlar hayvanların derilerini giyerlerdi. Babası Yert bin Mehlail İdris Aleyhisselam'ı yerine bıraktığı ve kavminin oturdukları mukaddes dağdan Kabil oğullarının yanına inmemeleri için yaptığı vaaz ve nasihata kulak asmadıkları zaman İdris Aleyhisselam ayağa kalkıp onlara ''İyi biliniz ki içinizden kim babamız Yert'i dinlemeyerek dağımızdan inerse biz onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan bırakmayacağız.'' demiş. Fakat onlar dağdan inmekten başkasına yanaşmamışlar. İnecekleri yere inmişler, Kabil oğullarının kadınları ile düşüp kalkmışlardır. İdris Aleyhisselam çok ibadet edici bir zat idi. Kendisinin bir günde yükselen ameline, zamanındaki Adem oğullarının bir ayda yükselen amelleri denk gelmez idi. İdris Aleyhisselam'ın peygamberliği, mücadele ve mücahedesi. Adem ve Şit aleyhisselamlardan sonra İdris aleyhisselama Yüce Allah tarafından peygamberlik verildi ve kendisine 30 sahife indirildi. İdris aleyhisselam kavmini putlara tapmaktan men ve Yüce Allah'a ibadete davet etti. Fakat onlar onu yalanladılar. İdris aleyhisselam Şit oğullarından olan kavmini yanına çağırıp onlara öğütler vermiş, Yüce Allah'a itaat, şeytana ise isyan etmelerini ve Kabil oğulları ile düşüp kalkmamalarını emretmiş ise de onlar dinlememişler, Kabil oğullarının yanına birbiri ardınca kafile kafile inmeye başlamışlar, İdris aleyhisselamın davetine ancak 1000 kişi icabet etmiştir. İdris aleyhisselam, İlk kez Allah yolunda Kabil oğulları ile savaşmış, onlardan esirler alıp azat etmiştir. İdris aleyhisselam göğe yükseltilmeden önce oğlu Mettu Şelah'ı kendisine halef ve ev halkına vasi tayin etti. Yüce Allah'ın Kabil oğullarını, onlarla düşüp kalkanları ve onlara meyledenleri azaba uğratacağını bildirdi ve kendilerini onlarla düşüp kalkmaktan nehyetti. Allah'a ibadette ihlaslı olmalarını, doğruluk ve yakin üzere amel etmelerini tavsiye ettim. Bundan sonra Yüce Allah İdris aleyhisselamı pek yüce bir yere kaldırıp yükselttim. O zaman kendisi 165 yaşında idi. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Cehennem ve cennetin İdris aleyhisselama gösterilişi. Hazreti Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre İdris aleyhisselam ölüm meleğinin dostu idi. Ondan cenneti ve cehennemi kendisine göstermesini istedim. O da onu yükseltti. İdris aleyhisselam cehennemi görünce ondan korktu. Az kalsın bayılacaktın.
Ölüm meleği onun üzerine kanadını gerip, "Gördün onu değil mi?" dedim. İdris aleyhisselam, "Evet, bugüne kadar onu hiç görmemiştim," dedim. Ölüm meleği cenneti görünceye kadar onu götürüp cennete girdi ve İdris aleyhisselama, "Cenneti de gördün değil mi?" dedim. İdris aleyhisselam, "Evet, vallahi burası cennettir," dedim. Ölüm meleği, "Haydi gördüğüne git," dedi. İdris aleyhisselam da, "Nereye gideyim?" diye sordum. Ölüm meleği, "Nerede olmak istersen oraya git," dedi. İdris aleyhisselam, "Hayır, vallahi ben oraya girdikten sonra çıkmam," dedi. Ölüm meleğine, "Sen onu oraya koyma. Oraya girince hiç kimse için bir daha oradan çıkmak yoktur," denildi.

Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Miraç gecesinde İdris Aleyhisselam'la selamlaşması. Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç gecesinde Cebrail Aleyhisselam'la birlikte 4. kat göğe yükseldiği zaman orada İdris Aleyhisselam'la karşılaştım. Cebrail Aleyhisselam'a "Kim bu?" diye sordu. Cebrail Aleyhisselam, "Bu İdris Aleyhisselam'dır. Selam ver ona," dedi. Peygamberimiz selam verdi. O da peygamberimizin selamına mukabele ettikten sonra, "Hoş geldin, sefa geldin Salih kardeş, Salih peygamber," dedi ve hayır dua ettim. İdris Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasındaki soy direği atalar. İdris Aleyhisselam'dan sonra oğlu Metuşelah, yüce Allah'a ibadet ve taata devam ettim. Kendisi ata binip savaşmakta babasını örnek edinen ve Allah'a taat ve ibadet olan günlük amellerinde de baba ve atalarının yolunu tutan mübarek bir zat idim. Alnımda peygamberlik nuru parıldardım. Metuşelah vefat edeceği sırada oğlu Lemek'i yerine bıraktı ve Allah'a taat ve ahitleri korumak gibi atalarının kendisine tavsiye etmiş oldukları ve kendisinin de yerine getirmiş olduğu şeyleri ona da tavsiye etti. Ve 917 yaşında vefat ettim. Lemek bin Metuşelah da Allah'a ibadet ve taata devam ettim. Kavmini öğütledi ve onları Kabil oğulları ile düşüp kalkmaktan nehyettim. Kavmi ise Lemek'in sözünü dinlemediler. Hepsi oturdukları dağdan Kabil oğullarının yanına indiler. Şiit oğulları Kabil oğullarının kızları ile düşüp kalktıkları zaman Cebabire diye anılan zorbalar doğdu ve çoğaldı. Lemek ölüm döşeğine düştüğü zaman oğlu Nuh aleyhisselamla torunları Sam, Ham ve Yafes'i ve onların kadınlarını yanına çağırdım. Dağda Şit oğullarından 8 candan başka kimse kalmamış, hepsi Kabil oğullarının yanına gitmişlerdim. Lemek yanına gelenler için bereket duası yaptı ve ağladı. Demek cinsimizden şu 8 candan başka kimse kalmamış. Adem ve Havva'yı yaratan, sonra o ikisinden çocukları çoğaltan Allah'tan dilerim ki sizi şu kötü kadın hastalığından korusun. Çocuklarınızı yeryüzünü dolduracak kadar çoğaltsın. Size atamız Adem'in bereketini versin. Oğullarınıza hükümdarlık nasip etsin. Ey Nuh! Bildiğin gibi şuracıkta bizden başka kimse kalmamıştır. Sakın bundan ürkme ve şu günahkar kavmin ardına düşme. Öldüğüm zaman beni Kenz mağarasının içine koy. Allah gemiye binmeni irade buyurduğu zaman babamız Adem'in cesedini de yükle ve gemiden inerken de yanında indir. Onu gemide üst katın ortasına koy. Sen ve oğulların geminin şart tarafında bulununuz. Kadının ve oğulların da geminin garp tarafında bulunsunlar. Fakat Adem'in cesedi aranızda bulunmalıdır. Ne siz kadınlarınıza tecavüz edeceksiniz, ne de kadınlarını size tecavüz edecekler. Gemiden çıkıncaya kadar onlarla birlikte yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz ve onlara yaklaşmayacaksınız. Tufan çekilip gittiği ve siz gemiden yeryüzüne çıktığınız zaman Adem'in cesedi yanında namaz kılın. Sonra büyük oğlun Sam'a vasiyet et. Adem'in cesedini götürüp yeryüzünün ortasına, üstününe koysun. Oğullarından birisini de kendisinin yanında bulundurup onun bakımı ile vazifelendirsin. O hayatını Allah için vakfetsin. Ne bir kadınla evlensin, ne bir ev yapsın. Ne bir kan döksün, ne yürüyenlerden ne de uçanlardan birisine bir yaklaşımla yaklaşsın. Hiç şüphesiz Allah meleklerinden bir meleği gönderir, yeryüzünün ortasını, üstününü ona gösterir ve onunla ünsiyet eder, dedim. Lemek vefat edince Nuh aleyhisselamla oğulları onun üzerine cenaze namazı kıldılar. Lemek vefat ettiği zaman 777 yaşında idi.

programımıza Nuh aleyhisselam ile devam ediyoruz. Nuh aleyhisselamın ismi ve soyu. Nuh bin Lemek bin Mettuşalah bin Ahnuh. Nuh aleyhisselamın şekil ve şemaili. Nuh aleyhisselam uzun boylu, esmer, ince tenli, uzunca başlı, büyük gözlü, uzun ve enli sakallı, iri vücutlu idi. Kendisinin kolları ve bacakları ince, uylukları etli idi. Nuh aleyhisselamın kavmine peygamber olarak gönderilişi. Nuh aleyhisselamın meskeni Irak'ta idi. Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir diye anılan putlara tapan kavmin başlarına gelecek azapla korkutmak, bir olan Allah'a ibadeti davet etmek üzere peygamber olarak gönderildi. Onlara, ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Şüphesiz ki ben sizi Allah'ın azabından apaçık korkutanım. Allah'tan başkasına tapmayınız. Ben sizin başınıza acıklı bir azabın gelip çatmasından korkuyorum, dedi. Kavminden ileri gelenler, biz seni hiç şüphesiz apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben sizin bilmediklerinizi de Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Size o korkunç akıbeti haber vermek için, korunmanız için ve belki böylelikle rahmete kavuşturulmanız için kendinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar geldi diye şaşırıyor musunuz? Dedim. Biz seni kendimiz gibi bir insandan başka olarak görmüyoruz. Basit ve zahiri görünüşe uyan, en aşağı tabakalarımızdan başkasının sana tabi olduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Bilakis sizi yalancılardan sanıyoruz, dediler. Nuh aleyhisselam, ya ben Rabbimden gelen apaçık bir bürhan üzerinde isem, o bana

Cahillik eden bir kavim görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'tan, Allah'ın azabından beni kim kurtarabilir? Bana kim yardım edebilir? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Ben hakikatte bir meleğim de demiyorum. Bununla beraber gözlerinizin hor gördüğü o kimseler hakkında Allah onlara asla hayır vermeyecektir de diyemem. Onların üzerindeki en çok bilen Allah'tır. Aksi takdirde hiç şüphesiz ben zalimlerden olmuş olurum dedi. Ey Nuh, doğrusu sen bizimle uğraştın durdun. Bizimle uğraşmanda aşırıya gittin. Eğer sen doğruculardan isen bizi tehdit edip durduğun şeyi haydi getir bize dediler. Nuh aleyhisselam, onu dilerse size ancak Allah getirir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakabilecek değilsiniz. Eğer Allah sizi helak etmek dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etmiş olsam bile, bu hayır hahlığım size hiçbir yarar vermez. O sizin Rabbinizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Ben gelecek tehlikelerle korkutandan başka bir kimse değilim, dedi. Ey Nuh, sen bu dediğinden vazgeçmezsen muhakkak taşlanmışlardan olacaksın, dediler. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, benim aranızda duruşum, Allah'ın ayetleri ile öğüt verişim size ağır geliyorsa ne diyeyim? Ben ancak Allah'a dayanıp güvenmişimdir.

Siz ve ortaklarınız da artık toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırınız. Bu yapacağınız size sonradan hiçbir tasa vermesin. Hatta bana mühlet de vermeyiniz. Eğer benim öğütlerimden yüz çeviriyorsanız, ben sizden zaten bu hususta hiçbir mükafat istemedim. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ben onun hükmüne boyun eğen Müslümanlardan olmakla emrolundum, dedi. Kavmi onu yalanladılar. Kafirlerden bir takımları, bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. O size karşı üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek dileseydi, elbette bize melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan bunu, Allah'ı birlemeyi hiç duymadık. Bu kendisinde bir delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Binaaleyh, siz onu bir zamana kadar gözetleyiniz, dediler. Nuh aleyhisselam da, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et, dedim. Biz de ona şöyle vahyettik. Sen bizim nezaretimiz ve vahyimizle gemi yap. Nihayet helaklerine emrimiz gelip de o fırın kaynamaya başlayınca, ona her nevi hayvanlardan erkek ve dişi ikişer çift ile aileni alıp içerisine gir. Kavminin içinden aleyhlerine söz geçmiş, hüküm giymiş olanlar müstesna. O zulmedenlerin kurtulması hakkında bana hitapta bulunma. Çünkü onlar boğulmaya mahkum olmuşlardır. Artık sen maiyetindekilerle birlikte geminin üstüne doğrulup yerleşince, bizi o zalimler güruhundan selamete erdiren Allah'a hamdolsun de. Rabbim, beni bereketli bir menzile kondur. Sen konduranların en hayırlısısın, de.

0: Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa

0: sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma, taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu sözlerim dost yüzüne, vaka geldi, vaka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret

aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kayna yuban taştı gider. Hani bizden öğüt al.

aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: öz yarımda.
1: Gönlünüzden peygamber ziyaretimize gelse, davet
2: yalnızca
1: radyo
2: birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyler.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

0: gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Acep şu

Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler duymasın vay. Söyler dilim, ağlar gözüm,

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adet zerrat kainat ve merkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men ittebel huda ve lmelamu ala men ittebel heva ala Resulina selametun. Çok muhterem, çok kıymetli davetli dinleyicileri, bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında inşallah 25. Söz Mucizat Kur'an'ı okuyacağız. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu ahir zamanın günahlarından, haramlarından, bid'alarından, sefahatinden bizleri ve ümmet Muhammed'i muhafaza eylesin. Risale-i Nur'ları hakimanda okumayı, anlatmayı, yaşamayı nasip eylesin inşallah. Dem ve damarlarımızı yaşamayı nasip eylesin. Evet, okuyacağımız yer çok kıymetdar. Risale-i Nur'un her bir sayfası aslında kıymetdar, her bir kelimesi kıymetdar. Risale-i Nur bu asrın fehmine bakar. Rahmetli Sungur abinin tabiriyle bu asrın fehmine bakıyor. Değil mi? Kur'an'ın eczanesinden alınan, edvi-i Kur'an'dan alınan itiryaklardır bunlar. Yani 25. söz Mucizat Kur'an-ı Risalesidir. Aslında en baştan sonuna kadar okumak lazım. Bir insan Mucizat Kur'an-ı 25. sözü tam manasıyla anlayarak, müzakere ederek okuduğu zaman Allah'ın izni ve inayetiyle Kur'an'a dair herhangi bir şüphesi değil, en küçük bir vesvesesi dahi kalmıyor. Çok uzun gidiyor. Bunu birkaç parçaya böleceğiz. Bu hafta Kur'an'ın şebabetini okuyacağız. Yani Kur'an'ın gençliğini, İşte dünya ihtiyarlanışı, Kur'an nasıl gençleşiyor, manaları nasıl vuzuh oluyor, tavazu ediyor. Bunu okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak okuyacağımız dersin tesirini halka eylesin. Bir ömür boyu bu derslerden istifade etmeyi nasip eylesin. Dünyanın malayanı lüzumsuz fani işleriyle bizleri boğdurmasın. Gaflette bizleri boğulmasın Rabbil Alemin. Her an nurlardan ders alan müttaki kullarına eylesin diyoruz. İmandan, Kur'an'dan, dersinden bizleri ayırmasın diyoruz. Evet, ikinci cilve. Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeli olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daim bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görünmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütevahin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an ya ehlel kitap ya ehlel kitap hitab-ı mürşidinesini o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir ve ya ehlel kitap lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazammı eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle ya ehlel kitap te'alav ila kelimatin seve'en beynena ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nev-i beşerin ve belki cinnilerin de netice-i efkarları olan medeniyet hazıra Kur'an'a karşı muarıza vaziyetini almıştır. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarize ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarizeciye karşı icaz Kur'an'ı kul le in ictema'tul insi vel cinnu ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muarize suretiyle vaaz ettiği esasatı ve desatirini esasat Kur'an ile karşılaştıracağız. Evet, baştan geliyoruz. İkinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Yani her asırda taze nazırları gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, üstadımız dünya ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor diyor. Evet, dünya kıyamete doğru yaklaştıkça Kur'an'ın hükümleri daha güzel, daha fasih, daha çok anlaşılıyor. Yaşadığımız hadiseler, kainattaki hadiseler ve şu an dünyadaki bütün insanların yaşadığı hadiseler şunu gösteriyor ki bütün nev-i beşer Kur'an'a muhtaçtır. Bütün nev-i beşer, bütün dinler, bütün insanlar, bütün toplumlar Kur'an'dan ders almaya muhtaçtır. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini. Değil mi? Sanki Kur'an sanki yeni nazil olmuş. Sanki bu asra göre nazil olmuş. Bakın her asırda taze nazil oluyor gibi. Bizden önceki asırlara bakın. İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri bakın. O asırda sanki Kur'an o asırda gibi, o asırda nazil oluyor gibi. Daha öncesine dönün, asr-ı saadete bakın. Gelelim bugüne, ahir zamana gelelim. Ahir zamanda şu an Kur'an'a o kadar ihtiyacımız var ki toplumların, gençlerin, insanların, bütün kainatın Kur'an'a ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. Evet. Ve Kur'an gençliğini muhafaza ediyor. Değil mi? Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için bir hutbedir. Öyle bir hutbe ki ezeli bir hutbe. Kanunları, hükümleri kıyamete kadar olan bir hutbe. Evet, Kur'an ezeli bir hutbedir. Evet. Umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için öyle daim bir şehvet olmak lazımdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar eğer kanunlar devam ediyorsa demek ki Kur'an'ın şebabeti daimidir. Şebabeti daimidir. Evet. Hem de öyle görünmüş ve görünüyor. Yaşadığımız bütün kainattaki hadiseler öyle gösteriyor. Değil mi? Tarih bize şunu gösteriyor. Biz Kur'an'a muhtaçız. Kur'an'a ihtiyacımız var. Hatta efkarca, muhtelif ve istidatça mütevayyin asırlardan her asra göre güya asra mahsus gibi bakar. Sanki Kur'an sanki o asırdaki yaralara, o asırdaki hastalıklara, o asırdaki belaya, o asırdaki vebaya karşı bir reçete gibi. Sanki o asra bakar bir ilaçtır. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor değil mi? Şu an ne yapıyorlar? Kanun değişikliği yapmaya çalışıyorlar değil mi? Eski kanunlar artık insanların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Değil mi? Anayasa değişmeye efendimizle uğraşıyorlar, kanunlar değişmeye çalışıyorlar veya kanunlar yetersiz geliyor. Üstadımız beşerin kanunlarına lastikli kanun diyor. Yani lastikli kanun diyor. Beşerin kanunu lastikli kanun diyor yani. Çünkü bu kanunlar değişir. Çünkü bu kanunlar insanların nasıl ki asra göre kıyafetleri, asra göre efendimizin ihtiyaçları, asra göre efendime söyleyeyim zaruri ihtiyaçlar değişmişse bakın Kur'an da sanki taze nazlı oluyor gibi o insanlara öyle bir hitap ediyor ki değil mi? Bakın beşerin kanunları geçicidir, fanidir. Beşer gibi çürür gider yani. Değil mi? Gün gelecek belli bir zaman sonra artık şu anki kanunların çoğu değişecek belki de. Niye? Şimdi bakın insanlar ne diyor? Artık bu kanunlar toplumları ıslah etmiyor. Artık bu kanunlar yetersiz kalıyor. Artık kanunları açıklıkı var. Ne kanun efendim işte bu yasalar yeterli gelmiyor. İşte efendim 82 yasası falan filan. Yasaları değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü artık insanların fikri, insanların efendim düşüncesi değişti. İnsanların bakış açıları değişti. İnsanların yaşam tarzları değişti. Dolayısıyla kanunlar da insanlara göre ne yapması lazım? Değişmesi lazım. Fakat Kur'an ezelidir biiznillah. Ezeli bir hutbedir. Hutbe ezeli olduğu için beşer kanunu gibi Kur'an ihtiyarlanmıyor yani. Yani şu an yasalar ihtiyarlandı yani artık. Artık bir manada ne yapıyor? İhtiyaçları karşılamıyor. Fakat Kur'an'ı okuyalım. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunlar o kadar sabit ve rasittir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehli kitap hitap müşterisi o kadar muhtaçtır ki bakın. En ziyade kendine güvenen Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asır. Demiş şu asırda yani içtimai hayatta toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde hatırlarsınız. Veda hutbesi bir göz önüne getirelim. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız. Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Ne yazık bu asırda maddiyat asrı, fen asrı, efendime söyleyeyim medeniyet asrı, mümsiz medeniyet asrı olduğu için ne oluyor insanlar? Artık yavaş yavaş Kur'an'ı hükümlerden kopup medeniyet fantazileriyle hayat geçirmek, daha çok keyif almak, daha çok bu fani dünyanın zevk almak, daha çok eğlenmek, daha çok rahat etmek derdine düşünce Kur'an'ın hükümlerinden kopmaya başladık. Bak, Kur'an'dan kopmaya başladık. Ve Kur'an'ın hükümlerinden kopan bir toplum paramparça olur. Değil mi? Kur'an'dan ayrılan bir toplumun ahlakı da çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun adaleti de çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun aile yuvası da yığılır. Kur'an'dan ayrılan bir devletin devlet olma özelliği kalmaz. Değil mi? İşte 600 yıl değil mi? Dünya hükmeden Osmanlı Devleti. Bakın Osmanlı Devleti Kur'an'la barışık olduğu dönemlerde terakki etmiştir. Ne zamanki Kur'an'dan biraz kopma başladı, efendime söyleyeyim, ne zamanki Kur'an'la bağladı, zayıfladı, bir anda ne oluyor? Terakkiyat gidiyor. İnsan kendi hayatında da öyle. Biz hayatımızın merkezine Kur'an'ı bıraktığımız zaman, o zaman hayatımızdan daha çok zevk alırız. O zaman adaletimiz, o zaman konuşmamız, o zaman aile hayatımız, o zaman içtimai hayatımız, siyasi hayatımız, şahsi hayatımız, her şey düzelir. Değil mi? Evet. Ya ehler kitap, ey kitap ehli insanlar, o kadar muhtaçtır ki güya o kitap doğrudan doğru şu asla müteveccihtir. Ya ehler kitap lafzı, ya ehler mektep manasını dahi tazammı ettir. Bütün şiddetiyle, ya ehler mektep, şu an fen felsefasıdır ya. Şu an, yani şu an artık maddi kılıç kılıpa girdi, ilim kılıcı çıktı artık. İlim kılıcı çıktı yani. Kimin ilmi kuvvetliyse, kimin bilimi, teknolojisi ileriyse dünya o hükmediyor. Değil mi? Şu an yani Türkiye bilim ve teknolojide niçin bu kadar uğraşıyor, niçin bu kadar emek sarf ediyor, niçin Türkiye dünyadan geri kalmamaya çalışıyor? Çünkü söz sahibi bilim ve teknolojidir. İlimdir, bilim teknolojidir. Kur'an'da ne diyor? Ya ehl-i mektep, ey mektep sahibi. Evet. Bütün şiddetiyle, bütün tazeyle, bütün şevabetiyle ya ehl-i kitap ta'alev ila kelimetin sevâin beynene ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muaradasına aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin, belki cinlerin neticeyi efkarları olan medeniyeti hazıra Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almıştır. Ya Allah muhafaza, medeniyeti hazıra artık ne yapmış? Kur'an'a karşı sanki cephe almış yani. Ya yani şu an mimsiz medeniyet Kur'an'dan korkmuş. Yani insanlara sadece dün gibi zevkleri ve lezzetleri verme derdinde yani. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarize ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarazaca karşı İcaz Kur'an قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعْتِ الْاِنْسِ وَالْجِنُ ayetin davasını ispat etmek için medeniyetin muarıza suretiyle vaaz ettiği esasatı desatirini esasat-ı Kur'an ile karşılaştıracağız. Evet. Şimdi üstadımız medeniyetin hayat bakış açısıyla Kur'an'ın bakış açısını kıyaslayacak. Değil mi? İkisini karşılaştıracak yani. Yani medeniyet insanlara hangi yol açıyor? Medeni toplumlar diyoruz, medeni insanlar diyoruz. Buradaki medeniyet ahlaklı bir medeniyet değil yani. Değil mi? Avrupa'dan gelen bir medeniyet. Küfürden gelen, zulmetten gelen bir medeniyet. Böyle bir medeniyet yani. Evet. Birinci derece, birinci sözden ta 25. söze kadar olan muvazeneler ve mizanlar. O sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler iki kere iki dört eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve galibesini istifade eder. Evet. 21. sözden, 1. sözden 25. söze kadar. Bütün sözler ne yapıyor? Kur'an'ın icazı galibesini, Kur'an'ın medeniyete karşı, felsefeye karşı ve felsefeye karşı ne kadar galip ettiğini anlatıyor. İkinci derece, 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayat içtimai beşeride nokta istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi middiyet bilir. Gayesi hevesat-ı nefsaniyi tatmin, hacat-ı beşeriyi tesdit etmek için bazı leviyattır. Halbuki kuvvetin şeeni tecavüzdür. Menfaatin şeeni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur icdanın şeeni çarpışmaktır. Unsuriyetin şeeni başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasiniyle beraber beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Ama hikmet Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidal yerine düstur teavun esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin ameşir tecavüzatını seçip ruhu maliyete teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ise ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini uhuvvettir. İnzizaptır. Nefs-i emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet idare indir. İşte medeniyet hazıra edyan sabıka-i semaviyeden bahusus Kur'an'ın irşadatını aldığı meyasinde beraber Kur'an'a karşı böyle bir hakikat nazarına bağ olup düşmüştür. Böyle bir hakikat nazarına bağ. Şimdi baştan geliyoruz. Evet. 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeni tazira felsefesiyle ve hayat içtimai beşeye nokta isnadı kuvvet kabul eder. Medeni tazira da değil mi şu an dünya ülkeleri medeni tazira ile idare edilmeye çalışıyor değil mi? Kuvvet kabul eder. Kuvvetli olan zayıf olanı ezer. Değil mi? Yani orman kanunları mı geçer diyorlar yani. Kuvvetler zayıflar ezer diyorlar. Ama üstadımız onu başka bir şekilde alıyor. Değil mi? Bak medeni tazira dayanak noktası ne alıyor? Dayanak noktası kuvvet alıyor. Kuvveti varsa zalimler, mazlumlar eziyor. Kuvveti varsa zalim ülkeler, mazlum ülkeler zulmediyor. Kuvveti varsa esareti alıyor. Kuvveti varsa sözleri geçiyor. Medeniyet esas alınca böyle oluyor. Nokta istinad dayanak noktası ne oluyor? Kuvvet oluyor. Hedef ne? Menfaat bilir. Üstadımız bir yerde diyor ki menfaati uğruna en alçak insanlara dahi tezellül eder diyor yani. Bakın en alçak insanlara dahi tezellül eder diyor yani. Bakın menfaati uğruna en alçak insanların

midir? Değil. Neyden dolayıdır? Bak. Cemaatlerin, onlar diyorlar ki bir araya geliyorsak, bir dik oluyorsak menfaatimiz var yani. Menfaat bittiği anda birbirlerine düşman olurlar. Medeniyet öyle yani. Medeniyetleri bir araya gelmek, beraber olmak menfaate bağlı. Menfaat bittiği an düşmandırlar. Gayesi hevesat nefsani tatmin ve hacat beşeri tezdit etmek için bazı levhiyattır. Pis ve nefsi ve süfli şeylerdir. Yani medeniyetin asıl amacı ve gayesi menfaati elde edip nefsi tatmin etmek yani. Başka bir şey değil yani. Üstad ne diyor? Batın ve percin, değil mi? Tatminle çalışmak diyor onlar için yani. Yani şu maaşı onlar bu dünya o nazarla baktıkları için batın ve percin tatmin etmek diyor yani. Evet, demek ki bunlar gayesi, hayat gayesi, yaşama gayesi. Ne yapmak? Yani nefsi tatmin etmek yani. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Ya eğer nokta istinad kuvvet olursa ne oluyor o zaman? Tecavüzdür yani. Zalimler mazlumların hakkını tecavüz ediyor yani. Yaşam hakkı dahi vermiyor, değil mi? Bir lokma ekmeği çok görüyorlar. Bir suyu çok görüyor. Hatta insan gözüyle görmüyorlar yani. Zalimler hayata düstur cidal gözüyle baktığı için medeni, zahiren medeni gözüken, değil mi? Eğer işleri dışa bir çevirse ayı, hınzır, değil mi? Yılan suretinde olan medeni insanlar var. Zahiren medeni olup, değil mi? Üstadımız çok güzel bir de anlatıyor ve diyor ki onların localarına girsen diyor. Değil mi? Zahiren böyle medeni gözüküp çok ayı, hızır, yılan, muzır insanlar görürsün yani. Localarında çok medeni gözüken, zahiren baksan dışarıdan ne kadar medeni gözüküyor her şeyleri. Fakat dünyalarına gir. Değil mi? Her biri zalimane. İnsanlara bir lokma ekmeği, şu an Gazze'de yaşananlar yani işte bak. Sözde dünyaya medeniyet dersi veren insanlar en zalimane zulmü yapıyorlar yani. Hani dünyaya medeniyet dersi veriyorsunuz? Neredesin medeniyet? Basın medeniyetiniz yani. Medeniyetiniz basın yani. İşte İsrail, işte Amerika. Yani dünyaya medeniyet dersi verenler en zalimane, gasıbane, mazlumun hakkını gasp ediyorlar işte. İşte böyle yani. Bir bardak suyu, bir lokma ekmeği çok görüyorlar yani. Dünyaya gelebilecek çocuğa dahi göz koyuyorlar yani. O çocuğun ölmesi için uğraşıyorlar yani. Bir nesli yok etmek için uğraşıyorlar. İşte zalim medeniyet böyle yapıyor yani. Ya. Evet, halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmenin üstünde boğuşmaktır. Ve menfaat hepsi aynı şeyde ne yapıyor? Menfaatini gözetiyor. Aynı pay almak istiyor. Daha fazla almak istiyor. Tatmin olmayınca ne oluyorsa boğuşuyorlar yani. Hayvan gibi yani. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındaki bütün mehasiniyle beşerin yüzde ancak 20'sinde bir nevi suri saadet veriyor işte. Ancak kendi halkına, kendi ülkesine suri bir saadet veriyor. Geri kalan %80'ini zulmediyorlar yani. Evet, saadet verip 80'ini rahatsızla sefalete atmışlardır. Bir tatın medeni gözüken dünyanın bütün, efendime söyleyeyim, toprak sahipleri olmaya çalışan, dünyaya hüküm sürmeye çalışan zalim medeniler, diğer taraftan aşağı sefaat ettikleri mazlum ehli iman. İşte medeniyet de Kur'an'ın bakış açısını görüyor musunuz yani? Noktayı istinat eğer kuvvet olursa, menfaat olursa, nefsani olursa, işte böyle canavar gibi oluyorlar yani. Evet, biz aynı vaktin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi üstadımız burada medeniyetin efendime söyleyeyim kainata bakış açısı, dünyaya bakış açısı, yaşama gayesi, hayat gayesi. Aşağıda Hikmet Kur'ani'yi anlatıyor. Çok güzel anlatıyor Hikmet Kur'ani'yi. Fakat vaktimiz çok az. Yarıda bırakmak istemiyoruz. Kısa okuyalım. Ama Hikmet Kur'ani'ye nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidad yerine düstur teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarına unsuriyet millet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat nefsaniyenin nameşru tecavüzatını ise çekip ruhum aliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadı yetişmektir. Dinin şeyini kuvvettir, intizaftır. Nefs-i emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamışlamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i idare indir. İşte medeniyet hazıra, edyan-ı sabıka-i semaviyeden bahsus Kur'an-ı şehadetini aldığı mahasine beraber

0: Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Evet kıymetli dinleyiciler, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçekten üstadımız o kadar güzel anlatıyor yani. Hakikaten bakın ileride diyor mesela, bütün ahlak seyyanın menbaını sayıyor. Nedir diyor mesela? Birisi diyor ben tek olsam başkası açıklaması bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim diyor yani. Ve bunların Kur'an'la tedavisi nedir diyor yani. Bunları da anlatıyor çok güzel. 25 cüzü okumanızı ısrarla ısrarla böyle tavsiye ediyoruz. Hakikaten mucizat Kur'an eserisi muhakkak okumak lazım. Nasıl ki döndürücü mesele okuması lazım. Nasıl ki ihlas eserisi okuması lazım. Nasıl ki kuvvet okuması lazım. Nasıl ki iktisat okuması lazım. Nasıl ki efendime söyleyeyim 10. söz okuması lazım, 11. söz okuması lazım. 25. söz de bunların içinde dahildir. Rabbim bizleri nurlardan daha çok istifade etmeyi nasip eylesin, peyzar eylesin, hissedar eylesin. Nurlardaki manaları bizlere açmayı nasip eylesin, bizlere açılsın inşallah. İnsan Rıza'yı okumayınca, insan ara bırakınca, mesela bırakınca nurlar kapanıyor. Ne kadar kitap okursanız okun, ibadette süreklilik esasattır. Risale'de de okumak esastır. Yani üstadımız diyor böyle 5-10 dakika dahi olsa nurlarla iştigal etmek. Alemi kılığı kuştan azade edip nurların karşısına hasretmek yani. O sebepten dolayı nerede olursak olalım, gerek iş yerinde, gerek evde, gerek tatilde, gerek efendimizin ofisimizde, nerede olursak olalım, yanımızda Risale-i Nur ayırmayalım. Böyle bir Risale-i Nur yoksa telefonumuza Risale-i Nur program yükleyip, RNK yükleyip Risale-i Nur dinleyelim. Şu an elhamdülillah her yerde çok müthiş inkişaplar oluyor. Elhamdülillah biz sadece zahire bakıp bazen hükmediyoruz, orada bazen zulmediyoruz. Dünyanın her tarafında çok ciddi manada İslam'a bir teveccüh var. Gazze hem lisan haliyle hem lisan-ı kaliyle İslamiyet'i bütün dünyaya neşrettiler. Yaşayışlarıyla, takvalarıyla, ibadetleriyle, haşyetleriyle bütün kainata iman dersi verdiler. Ve elhamdülillah her tarafta Risale-i Nur intişar ediyor. Her yerde medreseler, Kur'ani dershaneler var elhamdülillah. O sebepten dolayı muhakkak teknoloji ilerlemiş, muhakkak telefondan ders dinleyelim. Ondan sonra efendime söyleyeyim 5-10 dakika daha yüksek sanırı açıp okuyalım. Yani lüzumsuz malayan şeylerle iştigal edince maneviyata yer kalmıyor. Yani bir adam gün içinde işirsen okuması, gün içinde sanırı vakit ayırmazsa, ibadetlerine vakit ayırmazsa, tesbihatına vakit ayırmazsa, ertelerse akşam yaparım derse akşam da yapamaz. Kalbi ve ruhu yorgun olan bir insan ibadette de yorgun olur. O sebepten bunu günün vakitlerine yayalım yani. Sabah 2 sayfa, 3 sayfa, akşam öğle 5 sayfa, akşam 5 sayfa. Namazdan sonra, namazdan önce böyle kendimize düstur edinelim inşallah. Çünkü gerçekten ameliyat-ı cerrahi yapıyoruz sanır. Manevi dertlerimize derman oluyor. Rabbim okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip ve müyesser eylesin diyoruz. İnşallah her dersimiz sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde neredeyseniz Risale-i Nur derslerine katılmak isterseniz bizimle radyomuzla irtibata geçerek Nur derslerine iştirak edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz aracılığıyla Risale-i Nur'a ulaşabilirsiniz. Nerede olursanız olun telefonunuzda Google'a girip davet radyo yazıp radyomuzu açıp 24 saat dinleyebilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde biz de varız. Risale-i Nur da var. Nur dersleri var. Her gün Nur iklim var. Her gün. Sabah 7.30 işte akşam üzeri 5 gibi her gün haftanın 7 günü Risale-i Nur dersleri var yani. Yani bir insan ben Nur dersi dinlemek istiyorum derse açtığı zaman Risale-i Nur derslerini okuyabilir. Radyomuzda aynı zamanda Hayat-ı Sahabe var. Siyer-i Nebi var. Efendime söyleyeyim Peygamberler Hayatı var. Adab-ı Muhaşeret var. İlm-i Hal var. Manevi bir iklim. Aleminiz dağılmadan, kalbiniz ruhunuz yaralanmadan radyomuzdan istifade edebilirsiniz. Yorumlarınızı da efendime söyleyeyim radyo kanalımıza yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nurla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmet. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
2: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi.
1: Medyen'e doğru yöneldiğinde,
2: umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
1: Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
2: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım, dedi.

Sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurma telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkanlık alıp başını gitti sokağımızdan.

yetim ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerin önünde.

müjden geldiğinde şehrimize cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Teselliğin değdiğinde göğsümüze benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden

değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save Gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız senin sevdiğini sevdik. Sev bizi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye dönmüştü. Tebük seferine katılmayan üç mümin vardı. Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi radıyallahu anhum. Hazreti Ka'b, Peygamber Efendimiz'e hiçbir mazereti olmadığını, ihmalkarlık nedeniyle katılmadığını dile getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün müminlerin bu üç Müslümanla görüşmemelerini ve konuşmamalarını talep etti. Sahabe-i kiram da Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu talebine harfiyen uyuyorlardı. 40 gün böyle devam ediyordu. 40. günden sonra eşlerinden de uzak durmaları talimatı veriliyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Hilal bin Ümeyye iyi bir Müslümandı. Allah ve Resulüne sevgisi derindi. Hatası nedeniyle sürekli ağlıyordu. Yakınları ağlamaktan öleceğini düşünmeye başlamışlardı. Üstelik yemiyor, içmiyor, sürekli oruç tutuyordu. Geceleri hep namaz kılıyor ve affını niyaz ediyordu. Ayrıca kendisinden dolayı hiçbir müminin Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalif olma konumuna düşmesin diye dışarıya çıkmıyordu. Hiç kimsenin yanına gitmiyordu. Hatta küçük bir çocuğun bile kendisine yakın olmasını istemiyordu. Çocuk olduğu için kendisiyle konuşur da Peygamber Efendimiz'in talimatına uymamış olurum diye uzak duruyordu. Fakat Hilal yaşlı, kendi işini görmekten aciz birisiydi. Karısı onun bu durumuna çok üzülüyordu. Hilal'in eşi Peygamber Efendimiz'e gelerek işini görmek için yanında olunması gerektiğini dile getiriyor ve izin istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hilal'in eşine izin veriyordu. Bazıları, bak Hilal'in karısı kocasının yanında kalmaya izin aldı. Senin karın da gidip Resulullah'la görüşsün. Umuyoruz ki o da gerekli izni alır dediler. Ben böyle bir şey yapamam. Resulullah'ın bana ne diyeceğini biliyorum. Ben Hilal gibi değilim. Kendi işimi görecek kadar genç ve kuvvetliyim dedim. Artık evde yalnızdım. Günler bu şekilde geçmeye başladı. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesmelerinin, konuşmayı terk etmelerinin 50. günüydü. Sabah namazını kılmış, evin damındaki çardakta oturuyordum. Sıkıntım büyüktü, dayanılmaz bir hal almıştı. Bütün yeryüzü tüm genişliğine rağmen dar geliyordu. Beni sıkıp sıkıp bırakıyordu. Derin düşüncelere dalmış bir haldeyken, "Ey Ka'b!" müjde diye bağırıldığını duydum. Hemen secdeye kapandım ve şükrettim. Anladım ki affedilmiştim. Artık genişlik, ferahlık gelmişti. Haberci Resulullah'ın sabah namazından sonra üçümüzün de affedildiğini bildiriyordu. Bana gelen müjdeci Zübeyr bin Avvam'dı. Atına binerek müjdeyi ulaştırmak için süratle gelmişti. Yanıma gelince kendisine müjde hediyesi olarak iki kat elbise verdim. Halbuki o zaman fazladan sadece o iki elbiseye sahiptim.

0: bu üç güzel mümin için ayet nazil oluyordu. Rahman-ı Rahim kullarının durumuyla ilgili olarak o gece vahiyle konuya açıklık getiriyordu. Ayet gece vahyolunca Ümmü Seleme annemiz bunu Müslümanlara bildireyim mi diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabaha kadar bekle buyuruyordu. Sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz müjdeyi veriyor ve bu üç güzel mümine ulaştırılmasını istiyordu. Hemen üç kişi yola çıkıyor, müjdeyi veriyorlardı. Hazreti Hilal bin Ümeyye affedildiği müjdesini alınca sevinçten secdeye kapanıyor ve secdeden başını kaldırmıyordu. Eşi Hazreti Hilal'in sevinçten ruhunu teslim ettiğini sanıyordu. Üçünün de gönüllerinde dayanılmaz bir ağırlık vardı. Bu ağırlığın altında eziliyorlardı. Ayetler nazil oluyor, onların gönüllerindeki ağır yükü alıyordu. Gönüller hafifliyor, enginleşiyor, inşirah buluyordu. Şimdi bu üç güzel insan sevgiliye koşuyordu. Alemlere rahmet olana hasret hasret kalmışlardı. Alemlere rahmet olanın deryalar misali gözleriyle bakması onlara inşirah verirdi. Süratle, heyecanla mescide geliyorlardı. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh bu anı şöyle anlatıyordu. Affedildiği müjdesini alınca hemen mescide gittim. Müslümanlar gruplar halinde toplanmışlar, bizi bekliyorlardı. Hepsi sevinçliydi. Her kime yaklaştıysam, tövbenin kabul edilmesi sana kutlu olsun diyorlardı. Resulullah bir grup Müslümanla oturmuş sohbet ediyordu. Talha bin Ubeydullah hemen ayağa kalkıp bana doğru geldi. Elimi sıktı, tebrik etti. Selam verip Resulullah'a yaklaştım. Yüzü sevinç içerisindeydi. Tebrik etti. O günün annemden doğduğum günden bu yana sahip olduğum en hayırlı gün olduğunu söyledi. Merakla, ya Resulallah, bu müjde senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Benden değil, Allah'tan dedi. Allah'tan bir müjde aldığı zaman yüzünün ay parçası gibi parladığını ve sevindiğini biliyordum. Biz onun yüzünün parlaklığından müjde bildiren bir ayet vahyolunduğunu anlardık. Bu sefer de aynı durumdaydı. Önüne oturarak, ey Allah Resulü, hem tövbemin kabulüne şükür için hem de Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için bütün sahip olduklarımı bağışlamak istiyorum dedim. Resulullah, malının hepsini bağışlama, bir kısmını yanında tut, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Vallahi Allah'ın bana verdiği nimetler içerisinde doğru söyleyerek helaka uğramaktan engellemesi kadar bence daha büyük bir lütuf olmamıştır. Hiçbir şey bununla değişmem. Doğruluğumuz nedeniyle biz affedilirken Resulullah'a yalan söyleyip kendilerini affettirdiğini sananlar helak olup gittiler. Onlarla ilgili olarak Tövbe suresinin 95. ve 96. ayetlerinde onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, kötü işlerine karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Hazreti Ka'b radıyallahu anh bizim için nazil olan ayetlerse Tövbe suresinin 117. 118. ve 119. ayetleriydi. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Ve seferden geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun, buyuruluyor. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları olayı sade, akıcı ve konuyu bütün bir şekilde ortaya koyan bir üslupla anlatıyordu. Hazreti Ka'b böylece tarihe bir not düşüyordu. Ümmetin kıyamet sabahına kadar unutamayacağı altın bir sayfa bırakıyordu. Müminlerin önce Rahman-ı Rahim'le ne denli içten ilişkileri olduğunu ortaya koyuyordu. Yapmış oldukları yanlışlardan dolayı kalplerinde yangınlar oluşuyor, gözlerinden yağmur misali yaşlar dökülüyordu. Onların hayatlarında en yüksek duyarlılıkları Rabb-i Rahim'e ilişkindi. Zat-ı Kerim'e karşı bir hata yaparlarsa derin hüzünler içinde kalırlar, içli içli bağışlanmalar için istiğfarda bulunurlardı. Her dem ona yönelirlerdi. Allah-u Teala'dan başka bir dayanak, bir yardımcı ve bir sığınak olmadığını derinden bilirlerdi. Umutları ona dairdi. Asıl korkuları ona dairdi. Bitimsiz, sonsuz rahmetine yaslanırlardı. Umutları dopdoluydu. Hatalarından dolayı, ihmalkarlıklarından dolayı da derin endişeler, derin korkular içinde olurlardı. Onların Rablerine ilişkin sevgileri ileri boyuttaydı. Şiddetli sevgileri vardı. Bir o denli de kaygıları, korkuları vardı. Onlar umutla korku arasında ince bir yol içindeydiler. Derin duyuş, derin düşünüş, derin sevgi içindeydiler. Derin kaygı, derin endişe ve derin korku içindeydiler. Sonra alemlere rahmet olanla halleri bizleri hayretlere düşürüyordu. Allah'ın Resulüne biricik sevgili diye bakıyorlardı. Onun için anadan, yardan, serden geçerlerdi. Henüz Ebu Süfyan müşrikti. Sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz'e ilişkin o muhteşem sevgilerini görünce hayretlere düşüyor ve böyle bir sevgiyi hiçbir yerde görmediğini söylemekten kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine nasıl da düşkündü. Onları kendinden çok düşünürdü. Onların üzerine titreyen bir kalbi vardı. Sevenlerse sevilirdi. Çok sevenler çok sevilirdi. O ümmetini şiddetle severdi. Ümmeti ise ona vurgundu, canlarından aziz bilirlerdi. Sahabenin Peygamber Efendimiz'den ayrı düşmesi ne kadar zordu. Tahammül etmeleri onlara çok acı verirdi. Bir de mümin kardeşlerinden ayrı düşmek vardı. Dostlarından, arkadaşlarından uzaklara düşmek vardı. Bu mümin insana dünyayı zindan ederdi. Dostsuz, arkadaşsız bir dünyanın neşesi, sevinci, güzelliği olabilir miydi? Hayatın içinde yapayalnız kalmak demekti. Hayatın akışının durması anlamına gelirdi. Artık hayat çekilmez olurdu. Koca dünyada yalnızlığın girdabında olmak kaldırılabilir bir şey değildi. Bu üç güzel mümin en yüksek değerlere ilişkin acıların içine düşüyorlardı. Rahman-ı Rahim bağışlayacak mıydı? Alemlere rahmet olan bir gün onlara gülümseyecek miydi? Dostları, arkadaşları o candan ilişkilerini tekrar gösterecekler miydi? Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum, böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitap.

ayaklarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.

0: gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

Eğer nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

0: Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşırıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor inci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen
1: yanımızda olunca temizlendi ellerimizde. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın karibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik. Biri çağırdık. Biri istedik. Biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar.
0: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı. Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz, yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin. Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: yalan dünya. 91.0 Davet Radyo.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ecifu ebvavekum. Kapılarınızı kapatınız. Vekfe'u aniyetekum. Yemek kaplarınızın da ağzını kapatınız. Veya örtünüz. Ve evkifu eskiyetekum. Su kaplarınızın ağzını da kırbalarınızın ağzını da böyle bağlayınız, örtünüz diye Peygamberimiz buyuruyor. Vetfi'u surucekum. Ateşlerinizi de söndürünüz. Ne zaman? Akşam olduğu zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Akşam olduğu zaman gecenin ilk girmesiyle birlikte ne yapınız? Bunları yapınız. Nedir? Bir, kapıları kapatınız ve kapatırken de Allah-u Teala'nın ismini anarak kapatınız. Çünkü Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Diyor, Allah'ın ismini anarak kapattığınız zaman şeytan onu açamaz. Aynı şekilde yemek kaplarınız olur. Bekfe'u aniyeteküm. Onların da ağzını kapatın, örtün. Ve aynı şekilde su kaplarınızın, kırbalarınızın, çeşitli şeyler, testi olur, sürahiler var, onlar olur. Onların da diyor ağzını ne yapın? Kapatın. Peygamberimiz buyuruyor. Ve aynı şekilde ateşlerinizi de söndürün. Akşam olduğu zaman söndürün. Diğer hadis-i şerifte nasıl söndürüleceğini de anlatıyor Peygamberimiz. Nasıl diyor? Allah'ın adını anarak kapınızı kapatın. Allah-u Teala'nın adını anarak işte yemek kaplarınızın ağzını kapatın. Yine Allah-u Teala'nın adını anarak su kaplarınızı kapatın. Ve yine aynı şekilde ateşlerinizi bu şekilde söndürün. Çünkü Allah-u Teala'nın adını andığınız zaman şeytan der ki burada bana bir hisse yok, bana pay yok. Ben burada bulunamam der ve kaçar gider. Siz de rahat edersiniz. Şimdi bazı şeyler nedir? Gayb alemidir. Gayb alemini biz nereden bilebiliriz? Biz bize zaten gayb, yani bilmiyoruz, göremediğimiz, bilemediğimiz bir alem var. İşte bu alemi bize ne yapıyor? Peygamberimiz öğretiyor. Neler olduğunu, neler olabileceğini bize gösteriyor Peygamberimiz. Çünkü o biliyor. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri Peygamberimize bildiriyor. Peygamberimiz de o gayb haberlerini biz bilelim diye bize öğretiyor. Biz de ona göre tavır alacağız. Ona göre nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl korunmamız gerektiğini bize gösteriyor ve öğretiyor. İşte akşam olduğu zaman bir hadis-i şerifte de çocuklarınızı da diyor akşamın ilk vakti sokağa bırakmayın. Çünkü şeytanlar dağılır diyor. Çocuklarınıza bir zarar vermesin diye Peygamberimiz buyuruyor. Şimdi bakıyoruz hadis sahih mi sahih. Peygamberimiz söylemiş mi söylemiş. O zaman burada ne var? Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bazı işler var, bazı şeyler var, bazı hareketler var. Biz o hareketleri Peygamberimiz vasıtasıyla öğreniyoruz. Peygamberimiz bizi korumak için, çocuklarımızı korumak için, bedenimizi korumak için, aklımızı korumak için yol gösteriyor. Siz diyor o alemi bilemezsiniz ama Allah-u Teala Peygamberimize bildirmiş. Peygamberimiz de o bilinmeyen alemi bize gösteriyor, perdeyi kaldırıyor ve siz de diyor görün diyor, bilin diyor, anlayın diyor. İşte bu şekilde böyle bir hareketlilik var. Bu hareketlilikten de korunma yolunuz bu. Bir, çocuklarınızı akşamın ilk vakti sokağa bırakmayın. Geldiniz evinizin içine girin. Evinizin içine girdiğiniz zaman kapınızı kapatın. Neyle? Allah'ın adını anarak kapatın. Sonra ne yapın? İşte su kapını kapatın. Yemek kabını kapatın. Hep Allah'ın adıyla yapın ki şeytan bunları açamaz. Niye? Çünkü bunun içerisine haşerat girebilir, değil mi? Zararlı şeyler düşebilir. Başka maddeler girebilir. Ve bu da ne yapar? Görmezseniz bedeninize zarar verebilir. Veya evinizin içerisine hırsız girebilir. Veya daha başka bir şey girebilir, değil mi? Yırtıcı hayvan girebilir. İşte bunun gibi şeyler olabileceğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bunları yapınız. Hatta bir hadis-i şerif var. Diyor ki peygamberimiz, buna çok dikkat etmek gerek aslında. Çünkü hastalıklar artıyor. Hastalıklar arttığı zaman bir maddi sebepler var, bir de manevi sebepler vardır. Hani mesela faizin çoğalması, zinanın çoğalması, içkinin içilmesi, birçok şeyler, haramların gitmesi, bunlar nedir? Manevi hastalıklardır ve bedene de zarar veriyordur. Yani kesin bunlar zarar veriyordur. Şimdi mesela Allah'ın adı anılmadan kesilmiş bir et nedir? İslam'a göre bir leş hükmündedir. Müminin kesmediği, Müslüman bir şahsın kesmediği bir et nedir? Leş hükmündedir. Şimdi Müslüman bunu yediği zaman ne oluyor? O zararlıdır. Zararlı olanı yemiş oluyor. Bedene de zarar verir. Bak, maddi olarak hastalık yapabilir. İşte bunun gibi birçok haşeratlar düşebilir, zarar verebilir. Bir de peygamberimiz diyor ki senede bir kere veba gökten iner. Bu nedenle kaplarınızın ağzını kapatın diyor. Demek senede bir kere böyle bir hastalık geliyor. Vebanın çeşitli yorumları var, çeşitli tefsirleri var, çeşitli açıklamaları var. İşte bu nedenle biz ne yapacağız? Tedbirimizi alacağız. Peygamberimizin gösterdiği şekilde davranacağız. Ağızlarını kapatacağız. Hiçbir şey bulamazsak bile böyle çapramızlamasına bir bıçak olabilir, bir tahta olabilir. Onu da Allah'ın adıyla koymak suretiyle bu şekilde de ne yapılır? Koyulur ve bu tür hastalıklardan, bu tür sıkıntılardan da korunmuş oluruz. Ha ne diyor? Ateşi de söndürün. İşte mum yanıyorsa onu söndürün. Soba yanıyorsa onu da söndürün. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seneler öncesinde bize buyuruyor. Bugün bilhassa işte kış mevsiminde de duyuyoruz. Soba zehirlenmesinden. İşte soba yanmış, sonra ateş oraya sıçramış, koca ev yanıyor, küçük küçük yavrular, çocuklar can veriyor, bir kısmı yaralanıyor. Hem insanlar ölüyor, büyük bir acı, ondan sonra evi yanıyor, büyük bir acı, ateş yandaki komşunun evine sıçrıyor, ona zarar veriyor, büyük bir acı. Bakıyorsunuz böyle herkesi etkileyecek bir durum söz konusu. Bakıyorsunuz diyor, soba zehirlenmesinden aile hepsi hastaneye kaldırılmış, işte şu ölmüş, bu sağ, şu tedavi görüyor. Veya işte soba devrilmiş, ateş kıvılcım sıçramış, işte ev yanmış, evde küçük çocuk uyurmuş, ölmüş, işte anne ölmüş, baba ölmüş, kurtarayım derken şu olmuş, hep bu haberleri duyuyorsunuz. Ama bakın Peygamberimiz bizlere bir tavsiyede bulunuyor. Ne diyor? Ateşinizi söndürün. Rahat edin çünkü zarar gelmesin size. Peygamberimiz ümmetine şefkatli, merhametli, zarar gelmesini istemiyor. Zarar gelmemesi için de bize yolları gösteriyor. Bu yollara uyan, bu emir ve tavsiyeleri yerine getiren kullarından Cenab-ı Allah bizleri eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisi şerifimizde bizlere şöyle buyuruyor. Ehabbul esma'i ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevgili isimler şunlardır. Neymiş onlar? Abdullah ve Abdurrahman. Yani Allah-u Teala'ya en sevimli gelen isimler Abdullah ve Abdurrahman isimleridir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Niye? Çünkü Allah-u Teala insanı kendisine kul olması için yaratmış. İbadet etsin diye yaratmış. Çünkü ayet-i kerimede öyle diyor. İnsanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Allah. O zaman kul olduğunun bilincine varsın. O kulluğu hep hatırında tutsun diye ne yapılıyor? Bu isimler verildiği zaman Allah-u Teala seviyor. Allah-u Teala bu isimlerle verildiği zaman seviyor. Niye? Çocuk isim verildiği zaman hep bu isimle anılacak. Kulağı buna aşina olacak. Beyni buna aşina olacak. Çocukluğundan itibaren büyüyünceye kadar hep böyle Allah-u Teala'nın ismiyle izafe edilmiş, ona kul olarak eklenmiş olacağı için bu onun beyninde, bedeninde, vücudunda, aklında, fikrinde, yaşantısında bir etki edecektir. O yüzden ne diyor? Güzel bir isim. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen isim bunlardır. Yani Allah-u Teala'ya izafe edilen Rahman ismi ve de nedir? Abdullah ismi. Ve burada ne var? Uluhiyeti ve ubudiyet makamını bilmek var. Önemli olan bu zaten. Yani bizim kul olduğumuzu bileceğiz. Allah-u Teala'nın ilah olduğunu bileceğiz. ona ibadet etmemiz gerektiğini bileceğiz. Ubudiyet makamını iyi bileceğiz. Çocuk da ne yapacak? Bu fikirle büyümüş olacak. Hem çocuğa bu fikir aşılanmış olacak, hem bize bu fikir aşılanmış olacak. Biz ne yapacağız? Onu anmış olacağız. Bu nedenle mesela Allah-u Teala Furkan suresinde ne diyor? Ve ibadurrahman. O Rahman'ın kulları diyor. 63. ayette. Mesela Rahman'ın kulları onlar ki, bak, Rahman'ın kulları öyle bir izafe edilmiş Kur'an-ı Kerim'de Allah. O zaman ne yapıyoruz? Çocuğa da bu isim verildiği zaman güzel bir isim. Allah-u Teala'nın sevmiş olduğu bir isim. Allah-u Teala peygamberine bile ne diyor? Kulunu. Mesela İsra suresinin ilk ayetinde İsra olayını anlatırken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize haber verirken ne yapıyor? Kulunu bir gecede. Yani peygamberimize öyle bir ünvan veriyor. Kulu. Çok önemli bir ifade. Veya diğer peygamberlere bakın. Hepsi diyor biz Allah'ın kuluyuz. Abdullah'ız diyor. İşte bu nedenle bu isimleri vermek güzel. Allah-u Teala'ya sevimli gelen isimler bunlardır diye peygamberimiz bizlere haber veriyor ki bu ismi alan insanlar da inşallah o ismin hakkını verirler. O bilinç ve şuurla da hareket etmiş olurlar inşallah. Diğer hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel edvemuha ve in kalle. Az bile olsa devamlı olanıdır. Peygamberimiz bu şekilde bizlere buyuruyor. Şimdi insan farzları yapacak bir kere. Yani farzı yaparım bırakırım diye bir şey yok. Onunla mecburen devam edecek, yapmakla mükellef. Nafileler var. Burada ne yapacak kul? Devam edecek. Az bile olsa devam edecek. Ya çok yapayım, çok yapayım. Yok. Çok yapma diyor peygamberimiz. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen az da olsa senin devam etmendir. Çünkü bir ibadeti yaptığın zaman, nafile olanları yaptığın zaman belli bir süre sonra bunu terk ettiğinde ortaya şöyle bir durum çıkabiliyor. Demek ki sen usandın. Öyle vazgeçiyorsun ya, usanıyorsun. Şimdi niye usanıyorsun? Demek ki ibadet sana zevk vermiyor, Allah korusun. Böyle bir acı durum söz konusu çıkar. Peki ibadet sana zevk vermiyorsa o zaman senin kalbinde bir şeyler başlamıştır. Rahatsızlıklar söz konusudur. Böyle bir tehlike var. İkinci olarak da nedir? Dünyalık bir menfaatin vardır. Belli bir menfaat elde etmek istiyorsun. O menfaatler eline geçmeyince de bırakmış oluyorsun. Böyle bir durum da söz konusu oluyor. Bu nedenle ne diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah-u Teala'ya en sevimli amel az da olsa devamlı olan bir ameldir. Ha, günde 40 sayfa Kur'an okuma, 2 sayfa oku ama devamlı oku. Efendim işte günde belli nafileleri diyelim kuşluk namazını 12 rekat değil de 10 rekat da değil de 2 rekat kıl veya 4 rekat kıl ama devam et. Veya işte ayda bir hatim indir değil mi? Yani bir haftada indireceğini ayda bir indir. Veya işte gece namazlarına kalktığın zaman işte 8-10 değil de 2 rekat kıl. Ama bu devamlı olsun. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Siz usanabilirsiniz ama Allah usanmaz. Bu nedenle kula düşen nedir? Başladığı bir ibadette devamlılık göstermesi, ona devam etmesi. Çünkü burada ne var? Devam ettiği sürece bağlantı ve rabıta devam ediyor demektir. Ondaki aşk ve şevk devam ediyor demektir. Huzur devam ediyor demektir. Mesela hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, işte falan kul iyiydi ama ne yaptı diyor? Gece namazlarını bıraktı. Demek ki başlanan bir ibadeti terk etmek doğru bir davranış değil, yanlış bir davranış. Bu da kişinin geriye doğru gitmesine sebeptir. Halbuki dinimizde ne var? İleri doğru gidecek. Bir müminin iki günü birbirine eşit olmayacak. Her günü bir önceki gününden daha üstün olacak, daha güzel olacak, daha faydalı olacak, daha da verimli olmuş olacak. Eşit olsa bile ziyanda diyor Peygamberimiz. Eşit olmayacak. Bu nedenle amelde devamlılık esastır. Ve hizmeti kesme diyor. Büyük adam öyle diyor bir gün. Nasihat ediyor talebesine. Sen diyor birinin emrindeysen ona hizmeti kesme. Kabul olunmadığını hissetsen bile. Yani yapıyorsun yapıyorsun ama bir faydasını görmediğin gibi böyle kendine böyle bir his gelse bile o hizmeti kesme. Çünkü o hizmeti devam ettirmen sana şeref olarak yeter diyor. Hele ki biz Allah-u Teala'ya kulluk yapıyorsak o en büyük şereftir. Kul da ne yapacak? Burada madem ki başta azmetmiş, karar vermiş, kararlı bir şekilde o ibadetlere devam edecek. Çok yapayım, yok gerek yok. Az yap ama devamlı olsun. Önemli olan bu. Allah-u Teala bizleri böyle amelini devamlı yapan kullarından eylesin. Böyle usanç gösterenlerden bizi eylemesin. Belli bir süre yaptıktan sonra terk edenlerden bizi eylemesin. Böyle geriye dönen kullarından bizi eylemesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyin. Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu

0: 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi isimli programımızda tekrar birlikteyiz. İnşallah bugün İdris Aleyhisselam'ı anlatacağız.

İdris Aleyhisselam'ın asıl ismi. İdris Aleyhisselam'ın asıl ismi Ahnuh veya Uhnuh bin Yert'tir. İdris Aleyhisselam'a Yüce Allah'ın kitabından ve İslam dininin sünnetinden, kitaplardan, Adem ve Şit Aleyhisselam'ın sayfelerinden çok çok ders yaptığı için İdris adının verildiği rivayet edilir. İdris Aleyhisselam'ın şekil ve şemaili. İdris Aleyhisselam beyaz tenli, uzun boylu, büyük karınlı, geniş göğüslü, kaba sakallı, iri kemikli, güzel yüzlü idi. Yürürken adımlarını kısa atar, önüne bakardım. Vücudu az kıllı, başı çok saçlı idi. Vücudunda yaratılıştan beyaz bir nokta vardı. Sesi ince ve konuşması mülayimdi. İdris Aleyhisselam'ın özelliklerinden bazıları. İdris Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan sonra kalemle ilk kez yazı yazan, ilk kez yıldızlar ve hesap ilmini gözden geçiren zat idi. Geçmiş devirlerin bütün ilimleri kendisinde toplanmıştı. Bütün ilimler kendisine öğretilmiş, Şit Aleyhisselam'dan sonra hiç kimseye verilmeyen gizli ilimlerin mushafı da ona teslim edilmişti. Kendisi terzi idi. İlk kez iğne ile dikiş diken, ilk kez elbise dikip giyen de İdris Aleyhisselam'dı. Halbuki ondan önce insanlar hayvanların derilerini giyerlerdi. Babası Yert bin Mehlail İdris Aleyhisselam'ı yerine bıraktığı ve kavminin oturdukları mukaddes dağdan Kabil oğullarının yanına inmemeleri için yaptığı vaaz ve nasihata kulak asmadıkları zaman İdris Aleyhisselam ayağa kalkıp onlara ''İyi biliniz ki içinizden kim babamız Yert'i dinlemeyerek dağımızdan inerse biz onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan bırakmayacağız.'' demiş. Fakat onlar dağdan inmekten başkasına yanaşmamışlar. İnecekleri yere inmişler, Kabil oğullarının kadınları ile düşüp kalkmışlardır. İdris Aleyhisselam çok ibadet edici bir zat idi. Kendisinin bir günde yükselen ameline, zamanındaki Adem oğullarının bir ayda yükselen amelleri denk gelmez idi. İdris Aleyhisselam'ın peygamberliği, mücadele ve mücahedesi. Adem ve Şit aleyhisselamlardan sonra İdris aleyhisselama Yüce Allah tarafından peygamberlik verildi. Ve kendisine 30 sahife indirildi. İdris aleyhisselam kavmini putlara tapmaktan men ve Yüce Allah'a ibadete davet etti. Fakat onlar onu yalanladılar. İdris aleyhisselam Şit oğullarından olan kavmini yanına çağırıp onlara öğütler vermiş, Yüce Allah'a itaat, şeytana ise isyan etmelerini ve Kabil oğulları ile düşüp kalkmamalarını emretmiş ise de onlar dinlememişler, Kabil oğullarının yanına birbiri ardınca kafile kafile inmeye başlamışlar, İdris aleyhisselamın davetine ancak 1000 kişi icabet etmiştir. İdris aleyhisselam, İlk kez Allah yolunda Kabil oğulları ile savaşmış, onlardan esirler alıp azat etmiştir. İdris aleyhisselam göğe yükseltilmeden önce oğlu Mettu Şelah'ı kendisine halef ve ev halkına vasi tayin etti. Yüce Allah'ın Kabil oğulları

kullarını, onlarla düşüp kalkanları ve onlara meyledenleri azaba uğratacağını bildirdi ve kendilerini onlarla düşüp kalkmaktan nehyetti. Allah'a ibadette ihlaslı olmalarını, doğruluk ve yakin üzere amel etmelerini tavsiye ettim. Bundan sonra Yüce Allah İdris aleyhisselamı pek yüce bir yere kaldırıp yükselttim. O zaman kendisi 165 yaşındaydı. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Cehennem ve cennetin İdris aleyhisselama gösterilişi. Hazreti Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre İdris aleyhisselam ölüm meleğinin dostu idi. Ondan cenneti ve cehennemi kendisine göstermesini istedim. O da onu yükseltti. İdris aleyhisselam cehennemi görünce ondan korktu. Az kalsın bayılacaktın. Ölüm meleği onun üzerine kanadını gerip gördün onu değil mi dedim. İdris aleyhisselam evet bugüne kadar onu hiç görmemiştim dedim. Ölüm meleği cenneti görünceye kadar onu götürüp cennete girdi ve İdris aleyhisselama cenneti de gördün değil mi dedim. İdris aleyhisselam evet vallahi burası cennettir dedim. Ölüm meleği haydi gördüğüne git dedi. İdris aleyhisselam da nereye gideyim diye sordu. Ölüm meleği nerede olmak istersen oraya git dedi. İdris aleyhisselam hayır vallahi ben oraya girdikten sonra çıkmam dedi. Ölüm meleğine sen onu oraya koyma. Oraya girince hiç kimse için bir daha oradan çıkmak yoktur denildi.

Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Miraç gecesinde İdris Aleyhisselam'la selamlaşması. Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç gecesinde Cebrail Aleyhisselam'la birlikte 4. kat göğe yükseldiği zaman orada İdris Aleyhisselam'la karşılaştım. Cebrail Aleyhisselam'a "Kim bu?" diye sordu. Cebrail Aleyhisselam "Bu İdris Aleyhisselam'dır. Selam ver ona," dedi. Peygamberimiz selam verdi. O da Peygamberimizin selamına mukabele ettikten sonra "Hoş geldin, sefa geldin Salih kardeş, Salih peygamber," dedi ve hayır dua ettim. İdris Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasındaki soy direği atalar. İdris Aleyhisselam'dan sonra oğlu Metuşelah yüce Allah'a ibadet ve taata devam ettim. Kendisi ata binip savaşmakta babasını örnek edinen ve Allah'a taat ve ibadet olan günlük amellerinde de baba ve atalarının yolunu tutan mübarek bir zat idim. Alnımda peygamberlik nuru parıldardım. Metuşelah vefat edeceği sırada oğlu Lemek'i yerine bıraktı ve Allah'a taat ve ahitleri korumak gibi atalarının kendisine tavsiye etmiş oldukları ve kendisinin de yerine getirmiş olduğu şeyleri ona da tavsiye etti. Ve 917 yaşında vefat ettim. Lemek bin Metuşelah da Allah'a ibadet ve taata devam ettim. Kavmini öğütledi ve onları Kabil oğulları ile düşüp kalkmaktan nehyettim. Kavmi ise Lemek'in sözünü dinlemediler. Hepsi oturdukları dağdan Kabil oğullarının yanına indiler. Şiit oğulları Kabil oğullarının kızları ile düşüp kalktıkları zaman Cebabire diye anılan zorbalar doğdu ve çoğaldı. Lemek ölüm döşeğine düştüğü zaman oğlu Nuh aleyhisselamla torunları Sam, Ham ve Yafes'i ve onların kadınlarını yanına çağırdım. Dağda Şit oğullarından 8 candan başka kimse kalmamış, hepsi Kabil oğullarının yanına gitmişlerdim. Lemek yanına gelenler için bereket duası yaptı ve ağladı. Demek cinsimizden şu 8 candan başka kimse kalmamış. Adem ve Havva'yı yaratan, sonra o ikisinden çocukları çoğaltan Allah'tan dilerim ki sizi şu kötü kadın hastalığından korusun. Çocuklarınızı yeryüzünü dolduracak kadar çoğaltsın. Size atamız Adem'in bereketini versin. Oğullarınıza hükümdarlık nasip etsin. Ey Nuh! Bildiğin gibi şuracıkta bizden başka kimse kalmamıştır. Sakın bundan ürkme ve şu günahkar kavmin ardına düşme. Öldüğüm zaman beni Kenz mağarasının içine koy. Allah gemiye binmeni irade buyurduğu zaman babamız Adem'in cesedini de yükle ve gemiden inerken de yanında indir. Onu gemide üst katın ortasına koy. Sen ve oğulların geminin şart tarafında bulununuz. Kadının ve oğulların da geminin garp tarafında bulunsunlar. Fakat Adem'in cesedi aranızda bulunmalıdır. Ne siz kadınlarınıza tecavüz edeceksiniz, ne de kadınlarını size tecavüz edecekler. Gemiden çıkıncaya kadar onlarla birlikte yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz ve onlara yaklaşmayacaksınız. Tufan çekilip gittiği ve siz gemiden yeryüzüne çıktığınız zaman Adem'in cesedi yanında namaz kılın. Sonra büyük oğlun Sam'a vasiyet et. Adem'in cesedini götürüp yeryüzünün ortasına, üstününe koysun. Oğullarından birisini de kendisinin yanında bulundurup onun bakımı ile vazifelendirsin. O hayatını Allah için vakfetsin. Ne bir kadınla evlensin, ne bir ev yapsın. Ne bir kan döksün, ne yürüyenlerden, ne de uçanlardan birisine bir yaklaşımla yaklaşsın. Hiç şüphesiz Allah meleklerinden bir meleği gönderir, yeryüzünün ortasını, üstününü ona gösterir ve onunla ünsiyet eder, dedim. Lemek vefat edince Nuh aleyhisselamla oğulları onun üzerine cenaze namazı kıldılar. Lemek vefat ettiği zaman 777 yaşında idi.

programımıza Nuh aleyhisselam ile devam ediyoruz. Nuh aleyhisselamın ismi ve soyu. Nuh bin Lemek bin Mettuşalah bin Ahnuh. Nuh aleyhisselamın şekil ve şemaili. Nuh aleyhisselam uzun boylu, esmer, ince tenli, uzunca başlı, büyük gözlü, uzun ve enli sakallı, iri vücutlu idi. Kendisinin kolları ve bacakları ince, uylukları etli idi. Nuh aleyhisselamın kavmine peygamber olarak gönderilişi. Nuh aleyhisselamın meskeni Irak'ta idi. Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir diye anılan putlara tapan kavmin başlarına gelecek azapla korkutmak, bir olan Allah'a ibadeti davet etmek üzere peygamber olarak gönderildi. Onlara, ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Şüphesiz ki ben sizi Allah'ın azabından apaçık korkutanım. Allah'tan başkasına tapmayınız. Ben sizin başınıza acıklı bir azabın gelip çatmasından korkuyorum, dedi. Kavminden ileri gelenler, biz seni hiç şüphesiz apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben sizin bilmediklerinizi de Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Size o korkunç akıbeti haber vermek için, korunmanız için ve belki böylelikle rahmete kavuşturulmanız için kendinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar geldi diye şaşırıyor musunuz, dedim. Biz seni kendimiz gibi bir insandan başka olarak görmüyoruz. Basit ve zahiri görünüşe uyan, en aşağı tabakalarımızdan başkasının sana tabi olduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Bilakis sizi yalancılardan sanıyoruz, dediler. Nuh aleyhisselam, ya ben Rabbimden gelen apaçık bir bürhan üzerinde isem, o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bunlar sizin gözlerinizden gizli bırakılmışsa, söyleyiniz bana ey kavmim, sizi istemediğiniz halde ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, bu tebliğlerimden dolayı sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ben iman edenleri tard edici de değilim. Çünkü onlar muhakkak ki Rablerine kavuşanlardır. Ben sizi ancak cahillik eden bir kavim görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'ın azabından beni kim kurtarabilir? Bana kim yardım edebilir? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Ben hakikatte bir meleğim de demiyorum. Bununla beraber gözlerinizin hor gördüğü o kimseler hakkında Allah onlara asla hayır vermeyecektir de diyemem. Onların üzerindeki en çok bilen Allah'tır. Aksi takdirde hiç şüphesiz ben zalimlerden olmuş olurum, dedi. Ey Nuh! Doğrusu sen bizimle uğraştın durdun. Bizimle uğraşmanda aşırıya gittin. Eğer sen doğruculardan isen bizi tehdit edip durduğun şeyi haydi getir bize, dediler. Nuh aleyhisselam, onu dilerse size ancak Allah getirir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakabilecek değilsiniz. Eğer Allah sizi helak etmek dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etmiş olsam bile, bu hayırhahlığım size hiçbir yarar vermez. O sizin Rabbinizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Ben gelecek tehlikelerle korkutandan başka bir kimse değilim, dedi. Ey Nuh, sen bu dediğinden vazgeçmezsen muhakkak taşlanmışlardan olacaksın, dediler. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, benim aranızda duruşum, Allah'ın ayetleri ile öğüt verişim size ağır geliyorsa ne diyeyim? Ben ancak Allah'a dayanıp güvenmişimdir.

Siz ve ortaklarınız da artık toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırınız. Bu yapacağınız size sonradan hiçbir tasa vermesin. Hatta bana mühlet de vermeyiniz. Eğer benim öğütlerimden yüz çeviriyorsanız, ben sizden zaten bu hususta hiçbir mükafat istemedim. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ben onun hükmüne boyun eğen Müslümanlardan olmakla emrolundum, dedi. Kavmi onu yalanladılar. Kafirlerden bir takımları, bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. O size karşı üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek dileseydi, elbette bize melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan bunu, Allah'ı birlemeyi hiç duymadık. Bu kendisinde bir delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Binaaleyh, siz onu bir zamana kadar gözetleyiniz, dediler. Nuh aleyhisselam da, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et, dedim. Biz de ona şöyle vahyettik. Sen bizim nezaretimiz ve vahyimizle gemi yap. Nihayet helaklerine emrimiz gelip de o fırın kaynamaya başlayınca, ona her nevi hayvanlardan erkek ve dişi ikişer çift ile aileni alıp içerisine gir. Kavminin içinden aleyhlerine söz geçmiş, hüküm giymiş olanlar müstesna. O zulmedenlerin kurtulması hakkında bana hitapta bulunma. Çünkü onlar boğulmaya mahkum olmuşlardır. Artık sen maiyetindekilerle birlikte geminin üstüne doğrulup yerleşince bizi o zalimler güruhundan selamete erdiren Allah'a hamdolsun de. Rabbim beni bereketli bir menzile kondur. Sen konduranların en hayırlısısın de.

0: Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
2: Peygamberler Tarihi sona erdi.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 27. Cüz.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولا

أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر.

قل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin aff ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Dünya yeniden karanlıklarda. Yeniden çocuklar gömülüyor toprağa. Zulüm zincirlerinden boşaldı yeniden. Dört bir yanda ateş yanıyor. İnsan olabilenler utanır oldular insanlıklarından. Ve bütün bir alem şaşkın, rehbersiz. Seni bekliyorlar. Ey kutlu peygamber, neredesin?

peygamberi tanımaktan ve ona yaklaşmaktan başka çaresi yok dünyanın. O peygamber ki adaletin ve merhametin en güzel misaliydi. Daha dün buradaydı. Kızgın çöl kumlarına değdi ayakları. Açlığı ve eziyeti yudumladı. Şerefin, onurun, kulluğun en güzel örneğini verdi bize. Peygamberi tanımaktan ve ona yaklaşmaktan başka çaresi yok dünyanın. Başka çaremiz yok.

0: 91.0.
1: Ey zamandan, tabi, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.